Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara

el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Ey kadiri mutlak olan Allah'ım! Yoktan yaratmak, var olanı yok etmek ancak senin elindedir. Küçük büyük bütün günahlarımızdan sana sığınırız. İçinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı gider. Aczimizle geldiğimiz rahmet kapından bizleri geri çevirme. Amin.

Medine halkı ayakta, boynum bükük, koydum elimi dizime. Uyandım ki su serpeller yüzüme, aklımı başımdan aldı ayrılık, aklımı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
2: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla, bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye dek işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim açık ve gizli kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da. Senin her şeye gücün yeter.''

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari rahmetullahi aleyh.

Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl, lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Ey hay ve kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt, gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.

Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi.
Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.

0: İbn-i Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun.

Can verme sakın aşka, aşka afeti candır. Aşka afeti can oldu, meşhuru cihandır. Gel derse Fuzuli.

Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

Rahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Kudreti ve merhameti sonsuz Allah'ım. Ne olur bizi kendi halimize terk etme. Bizi vücuttan, kibirden, riyadan, nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur. İçimizi dışımızı görünür görünmez kirlerden, paslardan, kusur ve ayıplardan arındır. Bizi kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emin eyle. Ömrümüzü sana kullukta ve itaat içerisinde geçirmeye muvaffak kıl. Yüce katındaki ilmi ledünden beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumuzun önündeki perdeleri kaldır. Salih kullarınla, sıddıklarla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle. Eyle de neticede bizi de o güzel kullarından birisi haline getir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım! Sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle. Kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru. Amin.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzeli dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

Errahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddur. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! Bizi her türlü bela ve musibete karşı koru, bize afiyet ihsan eyle. Sefaletle boğuşan insanların durumuna düşürme. Muhabbet kaselerinden doyasıya içir ve bizi ümitsizlik ve çaresizlik içinde kalanlardan eyleme. Amin. Kainatın efendisi, bütün hayır yollarını insanlığa açan, peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafa'ya, al ve ashabına salat ve selam ediyor. Bu vesileyle dileklerimizi sana arz ediyoruz. Dileklerimizi kabul eyle Allah'ım.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Ey oğulcum, namazı kıl, uygun olanı buyurup fenalığı önle. Başına gelene kadar sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir.
1: Lokman Hekim Hazretleri.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddûs. Kudreti ve merhameti sonsuz Allah'ım. Ne olur bizi kendi halimize terk etme. Bizi vücuttan, kibirden, riyadan, nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur. İçimizi dışımızı görünür görünmez kirlerden, paslardan, kusur ve ayıplardan arındır. Bizi kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emin eyle. Ömrümüzü sana kullukta ve itaat içerisinde geçirmeye muvaffak kıl. Yüce katındaki ilmi ledünden beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumuzun önündeki perdeleri kaldır. Salih kullarınla, sıddıklarla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle. Eyle de neticede bizi de o güzel kullarından birisi haline getir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Eğer bir kalabalık senin sözüne kulak vermiyorsa, söyleyecek çok sözün olsa da bir kelime dahi etme.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O kainatın gerçek hükümdarı, Melik'tir. Bütün eksikliklerden uzak ve yüce Kuddüs'tür. Kusurlardan münezzeh, yaratıklarına esenlik veren Selam'dır. Güvenlik veren Mü'mindir. Her şeyin üzerinde gözetip kollayan Müheymin'dir. Üstün kudret sahibi, mutlak galip Aziz'dir. Büyükler büyüğü mütekebbirdir. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder. Ey gökleri ve yeri bir örneği olmadan yaratan, ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, senden cenneti istiyor ve cehennemden de sana sığınırım. Amin. Velhamdülillah.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Kötülük isteyenlerin ve kötü şeyler söyleyenlerin sözlerini dinleme. Çünkü bunların kalpleri temiz değildir. Ahmedi Camii Nameki Hazretleri.

Ey kullarının hayrını gözeten Allah'ım! Sen yarattığın her şeyde bir fayda gizleyensin. Hüküm senindir. Bizleri hayra ulaştırdığın kullarından eyle. Amin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bir kişinin kalbinde imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım! Sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle. Kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru. Amin.

0: her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm, hoş geldiniz kardeşlerim. Böyle bazen arada yaşadığımız şu kısa hayatta karşılaştığımız problemler, imtihanlar ve bizi üzen onca şeyi aklımıza getiriyoruz. Bazen yeniliyoruz düşüncelerimize, bazen suratımız asılıyor. Bazen kimseye belli etmemeye çalışsak da yüreğimizin bir yerlerinde bir yangın oluyor ya. Bunlara zerre kadar da olsa bir merhem olabilmek adına arada size özel programlar hazırlamaya çalışıyoruz. Bu programlarda da aktardıklarımız, kurduğumuz cümleler aynı olmasın diye hep yenilerini ekleyerek size sunuyoruz. İşte onlardan bir tanesi, bela ve musibetlerin ardında neler var? Bunları incelemeye çalışacağız. Değerli kardeşlerim, musibet nedir? Hemen onunla başlayalım. İnsandan insana aslında değişen bir şey bu. Neden? Tarımla uğraşan kardeşlerimiz için kuraklık, kıtlık bir musibettir. Tam tersine sel felaketi yine bir musibettir. Depremler musibettir. Hayvancılıkla uğraşanlar için hayvanlarının başına gelen şeyler, hastalıklar vesaire bir musibettir. Ve genel olarak hemen aklımıza gelen ölüm, hastalık, açlık, yoksulluk da bir musibettir. Zaten bütün bunları Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere apaçık anlatmıştır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Andolsun biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri. Evet. Bütün musibetler Rabbimizin ilmi ezelisinde mevcut veya o levh-i mahfuz denilen yerde yazılmış bir takdir. Nasıl olsa yazılmış, ben kaderimi yaşıyorum, yanlış bir inanç, yanlış bir cümle. Ben elimden geleni yapıyorum, zaten benim ne yapacağımı bilen Rabbim var Celle Celaluhu ve ona göre bir yazgı meydanda. Bakın ne buyruluyor. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Ayette buyurulduğu gibi dinlerken bize ne kadar akıl almaz geliyor. Çünkü biz yaratılmış olduğumuz için birçok şeyi anlayamayacağız. Üzerimizdeki kodlar, yaratılış imzası bir yere kadar gidecek. İşte anlayamadığımız, işin arkasında farklı şeylerin olduğunu kesinlikle bildiğimiz mevzular. Buna hikmet diyoruz. İşte bela ve musibetlerin ardında da kardeşlerim bir hikmet var. Bizim lehimize olan getiriler var. Bir alim diyor ki, musibetler Allah'ın okudur. Hedefi ise insandır. Ey insan, sen nereye kaçacaksın? Evet kardeşlerim, nasıl ki bir silahtan atılan mermi çok hızlı bir şekilde hedefe doğru gidiyorsa, bela ve musibetler de biz insanlara öyle hızlı geliyor, hiç beklemediğimiz bir zamanda ve bize şiddetle uyarıyor. Ama bildiğimiz başka bir şey daha var ki, şu imtihan dünyasında sadece biz bela ve musibetlerle karşı karşıya değiliz. Yeryüzünde yaşayan hiçbir insan bundan kurtulamamış. Yani insanın yaratıldığından beri bu hal devam ediyor. Bu değişmez, ezeli bir kanun. Peygamber de olsa, hiç kimsenin tanımadığı bir adada yaşayan bir kişi de olsa, bu dünya bir imtihan yurdu. Ve insanlar birbirleriyle farklı olsa da mutlaka imtihanlara tabi tutuluyor. Bu konunun en güzel özetini ne güzel anlatmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki, dünya darül meşakkattır. Dünya meşakkat yurdudur. Yani burada rahat yok ey ümmetim. Burada gerçek huzur, gerçek saadet yok, bilin. Değerli kardeşlerim, işte başımıza gelenlere sabrettiğimizde bize ne gibi faydalarının olacağını
işin ardında nelerin olacağını söylemiştik ya, onlardan bir misal vermek istiyorum. Hepimiz için sevineceğimiz bir durum bu, siz de biliyorsunuz. Tekrar edelim, bazen bazı şeyler üst üste gelir biliyorsunuz. Ağır belalar, o musibetler bir dolu gibi takır takır takır takır üzerimize dökülür. Bu duruma sabrettiğinizde, isyan etmediğinizde, vardır Rabbimin bir bildiği dediğinizde, tabi elinizden geleni yaparak, aslında bir ibadet yapmış oluyorsunuz. Yanlış duymadınız. Kardeşlerim, Rabbimizin Celle Celaluhu bize emrettiği ibadetler var değil mi? Onların bir kısmı para gerektiren işler. Senin maddi durumun yerinde değilse zekat vermen farz olmuyor değil mi? Bazı emrettiği ibadetler bedeni ibadetler oluyor. Mesela namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi. Bunlar için paraya gerek yok. Bu senin bedeni ibadetlerin. Sağlığın varsa, yeterliyse zaten mükellef oluyorsun. Mesela hac gibi hem paran olacak, yani imkanın olacak, hem de bedenle yapabileceğin ibadetler var. Alimlerimiz diyor ki, nasıl böyle ibadetler varsa senin o yaşadığın imtihanlara karşı gösterdiğin sabır var ya, evet, onlara tahammül ediyorsun, isyan etmiyorsun ya, evet, işte onlar da bir ibadettir. Onların da ecrini alacaksın. Elhamdülillah. Tabii sabretmeyi de iyi bilmek lazım. Biraz da onu araştıralım mı sizinle beraber? Sabır, bir insanın başına gelen o imtihanlara, artık neyse, isyan etmeden, üzüntüsünü içinde yaşayarak, mümkünse diğer insanlara da bunu anlatmadan, şikayet etmeden, dillendirmeden, bu niye benim başıma geldi demeden dayanması, sabretmesi. İşte bu durumu muhafaza eder ve Allah'ın izniyle isyan etmeden ölürsek, geçmişimizde yaşadığımız, o sabrettiğimiz birçok şeyin ecrini Allah'ın izniyle alacağız. Ne demişler? Sabreden bir kul mutlaka müjde alır. Sabır acıdır, evet. Nefse ağır gelir, evet. Ama bir şifalı ilaç kadar faydalıdır. Sadece bu dünyada görmüyoruz onu. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bir uyarısı var. Asıl sabır, musibetin ilk anında olanıdır. Bu gerçekten oldukça zor bir durum kardeşlerim, değil mi? Ama ne kadar önemli, birçok eserde bunu görüyoruz. Bu dünyada kavrayamayacağımız mükafatlar için sabrı ilk başta göstermemiz gerekiyor. Evet, o yaşadığımız üzüntüler, moral bozukluğu veya bugünün tabiriyle diyelim şok, bunlar devam etse de, içinden çıkılamaz bir halde gibi hissetsek de sabretmeliyiz. Zaten belli bir zamandan sonra insanın başına ne gelirse gelsin, aynı acı, o hissiyatı devam etmiyor, azalıyor. Örneğin bir vefat haberi aldı, bir gün, iki gün, üç gün, beş gün o acı tüm benliğini kaplıyor ama daha sonra hafifliyor. Ki olması gereken de bu. İşte hangi bela geldiyse üzerimize, isyan etmemeyi, şikayet etmemeyi ve sabırla bunun Allahu Teala'dan geldiğini bilerek ilk karşılaştığımızda gösterdiğimiz bu duruş bize çok büyük ecirler getirecek. Peki neden bu kadar bela ve musibet var? Allahu Teala'nın biz kullarını sevmediği için değil, imtihan olduğu için. İnsan belaya tahammül ettiği sürece vicdanına huzur ve kalbine sakinlik gelir. Allah'ın huzurunda en makbul ameller dünyada en güç olanları. Örneğin şehadet değil mi? Allah uğrunda şehit olmak. Ne kadar zor, fakat amellerin en eftali. Zaten hadisi şerifte var, amellerin en eftali, yani değerli olanı, zor olanıdır. İbrahim bin Ethem buyurdu ki, öbür dünyada terazide en ağır amel burada, yani dünyada bedene en zor gelenidir. Öbür dünyada terazide en ağır amel, en faydalı yani bizim için olan, burada sana en zor geleni.
Buradan bir yol çizebiliriz. Bize şu an neler zor geliyor mesela? O zor gelenleri devam ettirmenin önemine bir kez daha düşünmüş olduk. Tabii burada ilahi yardımlar da geliyor. Örneğin Allah sabredenlerle beraberdir. Bu ayet sabrın ne kadar önemli olduğunu bize anlatıyor. Bir musibet varsa ne kadar o an bize büyük ve kurtulmamız imkansız gibi gelirse gelsin, madem ki Rabbim benimle beraber ve bu imtihanı bana sunan O, vardır bunda bir hikmet, elimden geleni yaparım, mücadeleme ederim ama sonrasına kalbim rahattır. Çünkü bunun nereden geldiğini bilirim. Bir Müslümana yakışan en güzel şey. Yani şikayet etmemeye çalışacağız. Eserlerde görüyoruz ki şikayetin en tehlikeli yönü Allahu Teala'yı halka şikayet etmek halidir diyor. Allah Allah. Bu nasıl olur? Derdini insanlara ikide bir anlatırsan, bu niye benim başıma geldi? Ben ne yaptım ki? Benim ne suçum vardı ki? Bu tür cümleler şikayete sebep olabilmekte. Allah korusun. O yüzden derdimizi, kederimizi ayette de buyurulduğu üzere sadece Allah'a arz etmeli, ona sığınmalı, yardımı kendisinden ummalıyız. Peki üzerimde bir hastalık var veya çözmem gereken bir problem var değil mi? Hiçbir şey yapmadan oturacak mıyım? Kimseyle konuşmayacak mıyım? Hayır, şikayet etmedikten sonra örneğin bir borcum var. Bu borcumu ödemek için nasıl bir yol çizmem gerekiyor? Bunu biriyle konuşacağım. Veya ailemde bir sorun var, evladımla ilgili sorun var, işimle ilgili bir sorun var. Bunu çözmek için elbette istişare edeceğim. Ama kendi yaşadığı durumu anlatmak değil de şikayet ederse kişi, kimi suçlamış oluyor? Başımıza gelen imtihanlar Allahu Teala'nın izniyle gelmiyor mu? Evet. O zaman bu imtihanı sana yollamış olanı şikayet etmiş oluyorsun. En büyük tehlike de buradan geliyor denmiş. Ki bazen de başımıza gelen bize büyük dersler verebiliyor. Bunun çok örneği var. Belki hayatınızda sizin de başınıza gelmiştir. İlk başta karşılaştığımız bizi üzen o olay, o an anlayamadığımız için bizi mahvediyor. Nasıl moralimiz bozuluyor. Ama o olaydan sonra birkaç zaman geçiyor. Allah Allah. O zaman bayağı üzülmüştüm, başıma şu geldi, şöyle oldu diye ama Allah'a şükür o başıma gelmiş ki şimdi şunu daha iyi anlıyorum veya öyle bir beladan, yani daha büyük bir beladan kurtulmuşum. Bunun çokça örneği vardır. Çünkü biz bizim için ne hayır ne şer bilmiyoruz. Ayette buyurulduğu gibi insan bazen şerri, yani kötülüğü, tıpkı hayrı istercesine ister. Pek acelecidir bu insan. Öyle değil miyiz? Çok acele ediyoruz. Bir şeyin sonucunu hemen peşin olarak almak istiyoruz. Ve bir insan ben kendime bir kötülük yapmak istiyorum der mi? Bunu vicdanen söyler mi? Hayır. Ama bilmediği için mesela o insanla evlenmek istiyor, çok sevdim onu. Peki hayırlısını istedin mi? İstişare yaptın mı? Karşıdaki kişiyi araştırdın mı? Etrafındaki insanlarla konuştun mu? Ailesini bir araştırdın mı? Mesela fikir aldın mı? Hayır, ben onu çok seviyorum, evlenmek istiyorum. Evleniyor o insan, etrafındakilerin hayır ne olur yapma demesine rağmen ve maalesef bir cinayet haberinde ismi geçiyor. Ne hayır ne şer bilmiyoruz. Bir arabam olsa, bir arabam olsa, şunun arabası var, komşumun arabası var. İşe gidip gelirken hep işte dolmuşla veya işte bisikletle gidip geliyorum. Bir arabam olsun, başka bir şey istemiyorum. Hayatta tek istediğim araba. Hayırlısını istemediyse veya aşırı derecede bir çocuğun bir balonu istemesindeki ısrarı gibi, ya bunda ne var ne yok demeden sadece istekle bu yapıldı diyelim. Arabayı alıyor kişi, aradan bir iki gün geçiyor, bir trafik kazası. Bazen bilmiyoruz işte. O yüzden yine isteyelim. Hayatta bir şey istemeyecek miyiz? İsteyeceğiz. Lakin eksiye artıya bakacağız, tartacağız. Elden geleni yaptıktan sonra da hayırlı olacaksa Rabbim diyeceğiz.
Birçok kardeşimizin de böyle durumları var. Mesela yazanlar oluyor, İbrahim abi şu kadar yıldır evliyiz, işte çocuğumuz olmadı vesaire diye. Ben de o kardeşlerime diyorum ki, belki Allahu Teala aynen bu konuştuğumuz konuda olduğu gibi size şu anda rahmet ediyor. Şu anda insanları öldürmek için, yuvaları yıkmak için çalışanlar olduğu kadar, yalancı, düzenbaz, insanların sokakta gördüğünde yolunu çevirdiği ahlaksız bir evladınız olacağına, hiç olmaması daha iyi değil midir? Aynen o evlilikte olduğu gibi. Ben çok seviyorum, evleneceğim dedi ki örnekte. Ben çocuk istiyorum. Abi, abla, duanı et. Ya Rabbi, eğer hayırlı bir evlat olacaksa, bunu doğurduğuma keşke taş doğuraydım denilen bir çocuk olacaksa olmasın, hayırlı olacaksa olsun, senin yolunda gidecek. Yarın ben öldüğüm zaman, kabre girdiğim zaman, o üç tane açık olan kapı kalıyor ya, kendi amelim artık olmadığına göre, ya hayırlı bir ilim bırakmam lazım, ya insanların istifade edebileceği bir hayırda bulunmam lazım, su kuyuları açmam lazım vesaire. Diğer kapı neydi? Hayırlı bir evlat. Ya Rabbi, ben kabre girdiğimde bana onun yaptığı hayırların ulaşabileceği bir evlat nasip edeceksen ne olur et. Hayırlı bir evlat nasip et. Duamız bu olmalı. Elden geleni yapacaksın. Elbette tıp ne diyorsa her şeyi deneyeceksin. Ama olmuyorsa da bu moral bozukluğuna da lüzum yok. Hayır ya da şerri biz bilmediğimiz için bu ısrarımız, aceleci tavrımız bizi hüsrana götürebilir. Allah korusun. Kardeşlerim, şunu unutuyoruz. Cenab-ı Allah bu kainatı bir anda yaratabilirdi değil mi? Haşa, yorulmuyordu. Bunca düzen, bunca itizam bir anda da, anın anında da yaratılabilirdi. Ama 6 günde, 6 devrede yaratıldı. Bunun hikmetleri var. Yağmurun yağması için buluta ihtiyaç var mıydı? Hayır. Hatta yağmura ihtiyaç var mıydı? Hayır. Ama bir denge var. Sebepler alemi. Buradan alacağımız ders var. Rabbimiz Celle Celaluhu 6 devrede yarattığını buyuruyor şu evreni. Kardeşim, kainatın meyvesiyiz biz insanlar olarak. Hayvanlar ve bütün bu bitkilerde, her şeyde bu kanun var. Ne demek istiyorum? Bir anda olmuyor her şey. Hemen bir çekirdeği, böyle bir tohumu ekiyorsun, ertesi gün ağaç olmuyor. Sulayacaksın, temizleyeceksin, bir sürü şey yapman lazım. Ve seneler sonra vücuda geliyor. Bizim de bundan ders almamız lazım. Her şey bir anda olmuyor, her istediğimiz olmuyor. Acele etmemek lazım. Bir şeyleri yaptıktan sonra elden geleni beklemek lazım. Eyüp aleyhisselamı aklımıza getirebiliriz değil mi? Ne kadar sabretti mesela. Hatta Seyyidül Sabr dendi kendisine. Sabredenlerin seyyidi. Peygamberlerden sonra evliyalar ve derecesine göre müminler, bunlara maruz kalıyoruz. Bu imtihan yurdunda kimler o dayanılmaz işkencelere katlandılar değil mi? Ortadan ikiye ayrılanlar mı istersiniz? Yusuf aleyhisselamın kardeşleri tarafından kuyuya atılması, senelerce zindanda kalması bir iftira yüzünden mi dersiniz? İbrahim aleyhisselamın oğluyla imtihanı, Musa aleyhisselamın kavmiyle neler çektiği, Nuh aleyhisselamın 950 yıl ne olur oğlum, yapma oğlum, gel inananlardan ol oğlum demesine rağmen onu reddetmesi, yaşanan ayrılıklar kardeşlerim, neler var neler. Bizim de onlar gibi olmasa da, etrafta dillendirmesek de, kendi içimizde yaşadıklarımızı bir biz biliyoruz, şahit olanlar varsa etrafımızda onlar biliyorlar, ama bizim bile unuttuğumuz, aklımıza gelmeyenleri bile unutmayan Rabbimiz var Celle Celaluhu. Gerçekten öyle değil mi? Bazen biz bile unutuyoruz. O yüzden dualardan birinde ne deniyor? Ya Rabbi, ben bile beni unuttuğumda ne olur sen beni unutma. Ne güzel bir dua.
Böyle kardeşlerim, Yunus aleyhisselamı hatırlayın. O da imtihanlar içerisindeyken bir balığın karnında o karanlıkta kalmadı mı? Burada bizim için de bir ders var. Ayette buyruluyor ki, Yunus aleyhisselam kıssasının anlatıldığı ayette, eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Allah'ı zikretmenin ne denli önemli olduğunu biliyoruz kardeşlerim. Masiyetten sabır, neydi o? Günah işlememe konusunda nefsiyle ve onu kandıran şeytanla yapılan o savaşta sabretmek. Yani örneğin ne kadar güzel olsa da, ne kadar yakışıklı olsa da kendini belli etmemeye çalışmak. Nefs bir şey istiyor, kendini teşhir et, ön plana çık, günah işle, şunu kabul et, bunu davet et mesela, Allah korusun. Buna karşı sabretmenin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ki tekrar Yusuf aleyhisselam aklımıza geliyor değil mi? Bu da sabrın bir başka çeşidi kardeşlerim. Taat üstünde sabır. Yani şu yaptığımız ibadetler, onlara devam edebilmek. Ne kadar yorgun, ne kadar vakit darlığı olsa da bunları devam etmeye çalışmak. Hatta biliyoruz ki savaşlarda dahi namazlar bırakılmamış değil mi? Hatta savaşa giderken oruç tutarak gidiyorlar. Gayri ihtiyari bir durum hasıl olduğunda, çünkü hangi saatte savaş olacak, karşınıza kim çıkacak bilmiyorsunuz. O duruma kadar mesela oruçlarını tutmuşlar. Bir süre öncesinde mesela bozmuşlar. Örneğin sabah namazı. Birçok eserde görüyoruz ki en değerli namaz tam uykunun ağır bastığı bir zaman. Değil mi? Ama ona katlanmak, ona sabretmek. Ahirette Allah'ın izniyle erişilecek şeyleri düşünüp ona o gözle bakabilmek. Örneğin cemaatle namaza devam edebilmek. Evinden çıkacaksın, işte üstünü giydin, evinden çıktın. Gidip gelmesi 15-20 dakikadan şu kadar falan. Ama bunun karşılığını bileceğiz. O yüzden işin ardındakine odaklanmaya çalışacağız. Bazı musibetler de vardır kardeşlerim. Allah'ın bir ikazı olarak gelir. İhtardır. Yani mesela tam raydan çıkacaksınız, Allah korusun. Birçok hatalar yaptınız veya yapmak üzeresiniz. Bir imtihan geliverir. Anlarsınız ki yaptığınız yanlıştı ve bu ihtar, bu azar, bu uyarı gelmeseydi çok büyük bir günah işleyecektiniz. Yanlış bir karar verecektiniz. İşte buna da ihtar-ı Rabbani deniyor. Allah'ın bir ihtarı var, bir uyarısı var. Hemen o hatandan dön, tevbe et uyarısı. Çünkü bazıları da bunu dinlemiyor, o uyarıyı önemsemiyor ve o şekilde günahı işleyerek bu dünyadan ayrılıyor, Allah korusun. Çok güzel bir örnek var. Ermiş bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor? Yani meyveleri tam olmuş, dökülmek üzere olan bir ağacı silkelediğiniz zaman meyveleri nasıl düşüyor? İşte sıtmanın titremesinden günahlar da öyle dökülüyor buyurulmuş. O sıtma hastalığında, ateşli hastalıkta nasıl terler dökülüyor değil mi? Nasıl bir halsizlik oluyor? Aynen o meyveler düştüğü gibi günahlarında dökülüyor. İnşallah bizim de şu yaşadıklarımıza karşı sabrettiğimiz onca imtihan bizim günah meyvelerimizi, o çürümüş olan meyveleri döker, onlardan kurtuluruz. Yani başıma bir şey geldiği zaman sadece kuru bir imtihan değil bu, kendi günahlarımın ve hatalarımın da bir neticesi olabilir. Bu benim için bir tevbe veya istiğfar fırsatı mıdır diye de düşünmek lazım. Ama bunu ileriye götürüp de bir kardeşimizin başına bir şey geldi, acaba hangi günahı işledi de bu başına geldi deyip de suizanda bulunmamalıyız. Çünkü peygamberlerin de imtihanları vardı. Haşa, günahkar oldukları için mi? Biz bu konuda yorum yapmayacağız. Kendimize bakacağız. Dikkat etmemiz gereken kendi hatalarımız, günahlarımız ve başa gelen musibetlere karşı isyan etmemek olacak. Allahu Teala
hem şahsi dertlerimizi, hem ümmet olarak çekilen o dertlerimizi hayırla neticelendirsin. Rabbimiz Celle Celaluhu, isyan etmeden, bunların hikmetini ve geldiği yeri unutmadan sabredebilmeyi nasip eylesin. Dünyada da, ahirette de afiyet buyursun. Hakkımızda hayır olanı buyursun. Ve bizim hakkımızda ne hayırsa onu kalbimize de hissettirsin, o yönde kararlar almayı nasip eylesin. Amin. Kardeşlerim, geldik bir programımızın daha sonuna. Biraz dertleşmeye çalıştık. Zaten konuşulan mevzuların hepsini biliyorsunuz. Yeni şeyler değil ama hatırladık hep beraber. Tekrarda fayda var derler. Şu kısa ve imtihanı bol hayat yolculuğunda, kalan yolunuzda hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Sürçülisan ettik, affola. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayet erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlamayan önemli her iş bereketsizdir.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.

100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir. Ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir.

0: Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten kullardan olabilmemizi nasip eylesin. Amin. Mübarek Cuma gününde yine sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala'ya sonsuz şükürler olsun bu mübarek güne bizi eriştirdiği için. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymeti dinleyenler, elimizdeki eserde buyuruyor ki, başına tatsız bir iş gelse, herhangi bir musibete uğrasan, utanıp sıkılmadan Rabbini kullara, yani yaradanını mahluka şikayet ediyorsun. Sana bahş ve ihsan buyrulan nimetlerden habersiz ve gafil, sana bütün bunları hiçbir karşılık beklemeden verenden yakınıyor, sızlanıyorsun. Bu davranışın isyan değil de nedir? İsyan etmiyorum diyemezsin. Zira muti olsan sana bu ihsanlarda bulunanların şikayetçi olmaz. Rabbine hamd ve sena eyler, şükranlarını arz edersin. Böyle yaparsan ebedi hayat senin, cennet senin, cemal senin, rıdvan senin olur. Cennet ve cemal böyle hareket eden salihlere, abidlere, aşıklara, ariflere, Allah-u Teala'nın dostu olanlara, hak velilerine bahş ve ihsan buyurulacaktır. Aklını başına devşir kardeşim, gaflet uykusundan uyan. Başın teneşire vurduğu gün nasıl olsa uyanacaksın ama iş işten geçmiş olacak. Sana bunca nimetler bahş ve ihsan buyuran Rabbine kıyam, rükû ve secde et. Seni kurtaracak cennetin anahtarı, cehennem kapılarını kilitleyen, o ateşi senden uzak eden tevhidi dilinle ikrar ve kalbinle tasdik eyle. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah iki kanat gibidir. Bu kanatları takınanlar cennete uçarlar. Allah-u Teala'nın dostu Resul-i Zişan'ın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgilisi olurlar. Allah'ın dostu ve peygamberin sevgilisi olmak ne demektir bilir misin? Bunun kıymet ve ehemmiyetini takdir ve idrak edebiliyor musun? Şu halde bugünden tezi yok, Rabbinin emirlerini tutmaya ve nehilerinden kaçınmaya çalış. Rabbini zikru tesbih etmeye alış. Başta anan ve baban olmak üzere dostların, ahbapların, yakınların, konu komşun birer ikişer kabre giriyor ve amelleriyle baş başa kalıyorlar. Bunları görüp bildiğin, akın akın ahirete göçenleri gözlerinle gördüğün halde neden uyanamıyor, neden derlenip toparlanamıyorsun? Bir gün bu nöbet sana da bana da geliverecek. O günü hiç düşünmüyor musun? Kışlık yakacağımı alamadım, evimi onaramadım, sırtıma bir palto uyduramadım diye hayıflanıyorsun da, ebedi hayatınla ilgili hiçbir hazırlıkta bulunmuyorsun. Bu alemden sonra iki alem var. O alemde iki mekan var. Biri nar, biri nur. Üçüncü bir makam ve makar yok. Ya nur makamı olan cennete, ya nar makamı olan cehenneme gideceksin. Her ikisi de buradaki sayu gayretinle elde edilecek. Dünya ahiretin tarlasıdır buyurulmuştur. Burada ne ekersen orada onu biçersin. Evet, dünya ahiretin tarlasıdır. Senin ve benim vücutlarımız bu tarlanın ekinleridir. Azrail aleyhisselamın harbesi orağıdır. Mezarlar Azrail aleyhisselamın biçtiği bu insan ekinlerinin demet olduğu yerdir. Cennet ve cehennem de bu mahsulün ambarlarıdır. Bunu sakın unutma. Cennete, rızaya, cemale, ebedi saadet ve selamete nail olmayı dilersen, Allah-u Teala'ya ve Resulüne iman et. Hakka tam ve mutlak bir ihlas ile kulluk ve ibadette bulun. Rabbinin emirlerini tut. Yasakladığı ve sevmediği ne varsa hepsinden el çek. helalden kazan, helalden harca, çoluk çocuğuna da helalden yedir. Kazancından Allah yoluna sarf et. Çıplakları giydir, ağlayanların gözyaşlarını dindir. Fakirleri doyur, yetimleri kayır. Elin, dilin, belin doğrulukta olsun. Elin kârda ve gönlün yarda bulunsun. Dilinden tevhid eksilmesin, kalbinden sevgi ve muhabbet silinmesin ki cennet ve cemal yolları sana fethü küşad olsun. Yok böyle yapmaz da yalan dolanla ömür geçirir, imansız bir kalp taşır, taş gibi katı bir yürekle bu dünya aleminde şefkatsiz, merhametsiz dolaşır. İbadet ve taat sermayesinden iflas etmiş bir kalıpla huzur-u hakka ulaşırsan, sana haber vereyim ki cehennem ile müjdelenen bahtı karalardan birisin. Çünkü ne ekersen onu biçersin. Vaktiyle bir ağa bütün ömrünü günah ve masiyet bataklıklarında çürüttüğü halde cennet ve mağfiret umduğunu şöyle söylerdi. O ağanın surette köle ve hakikatte sultan olan da bir kölesi vardı. Bir yaz mevsimi başlangıcında bu ağa kölesine tarlalarını göstererek nereye fasulye, nereye domates, nereye buğday vesaire ekeceğini işaret etti. Köle bütün tarlalara arpa ekti. Aradan aylar geçti, ekin meydana geldi. Ağa hazretleri dolaşırken emir ve tembihi hilafına buğday ve diğer sebzeler yerine baştan sona arpa ekilmiş bulunduğunu görünce kölesine fena halde kızdı, bağırıp çağırmaya başladı. Sen kim oluyorsun da benim emrimi dinlemiyorsun? Ben sana şuraya şuraya fasulye, buraya domates, öteye buğday ekeceksin dememiş miydim? Hırsını yenemeyerek elindeki kırbaçla kölesini dövmeye hazırlanınca dur ağam vurma dedi. Evet suçumu itiraf ediyorum. Emriniz hilafına bütün tarlaya arpa ektim ama hepsinin arpa çıkacağını hiç düşünmedim. Öyle sandım ki bütün tarlalara arpa ekecek olursam emir ve işaret ettiğiniz yerde fasulye, domates ve buğday da çıkar. Halbuki tahmin ve ümit ettiğim gibi olmadı. Ağa kölesinin bu savunması üzerine kahkahayı bastı. Sen ya sırılsıklam delisin veya ahman birisin. Be adam, hiç arpa ekilen bir tarladan fasulye, domates veya buğday mahsulü alınır mı? Bu yaşa kadar boşuna kafa gezdirmişsin. Bilmiyor musun ki bir tarlaya ne ekersen onu biçersin deyince köle boynunu büktü. Bağışla ağam dedi. Ben bunu sizden öğrendim. Aa, terbiyesizin zoruna bak. Ben sana ne zaman böyle bir şey söyledim veya öğrettim? Evet ağam, sakın kızma. Ben bu işte aynen sizi taklit ettim. Başıma bu iş geldi. Ağası halt etmişsin. Sen şimdiye kadar benden böyle akla sığmaz, mantıksız bir hal zuhur ettiğini gördün mü? Köle, gördüm ağam, gördüm. Siz daima Allah-u Teala'ya karşı isyan ve çeşitli günahlar işlediğiniz halde haktan mağfiret ve cennet umuyorsunuz. Evet, buyurduğunuz doğrudur. İnsan ne ekerse onu biçer. İşte gördünüz, arpa ektim, arpa çıktı. Bir tek sap bile yanılıp fasulye, domates veya buğday olmadı. Şu halde dünyada ahiretin tarlası olduğuna göre burada da ne ekersek orada onu biçeceğimiz muhakkaktır. Eğer benim ektiğim arpa yerine buğday veya diğer sebzeler çıksaydı, siz de bunca masiyetinize rağmen cennet ve rıza bulurdunuz. O ağa kölesinin bu ikaz ve irşadı üzerine gafletten uyandı ve ağlayarak, sen köleliğe layık değilsin. Senin hürriyetini vereyim ki Allah-u Teala da beni bağışlasın dedi ve kölesini azat ederek hak yoluna girdi. Ey aşık-ı sadık, ey hak ve hakikate talip kardeşler! Kıssadan hissemizi almalıyız. Aklım başımda ve ibret gözümde diyenler için bu kıssamızda dikkat ve ibretle alınacak dersler vardır. Ahirete iman eden bu alemi fani bilendir. Ne var ki bu fani alemin gecesi ve gündüzü imanlı kullar için bir ganimet ve fazl-ı rahmettir. O halde bir nefesi bile boşa geçirmemeli, ömür sermayesinin her lahzasını Hakk'a ibadet ve taatle tüketmeli, rıza-i ilahi tahsil için gayret ve himmet etmelidir. Ömür dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bak daha dün denilebilecek kadar yakın bir mazide, mahalle arasında akranlarımızla çember çeviriyor, zıp zıp oynuyorduk. Derken okul çağı, imtihan, bayram tatili, yaz tatili, sayılı günler geldi, geçti. Artık saçımıza, sakalımıza aklar düşmeye başladı. Çoğumuz gözlüksüz iki satır yazıyı okuyamıyor, eskisi gibi koşup yürüyemiyoruz. Çalıştık, didindik, sırasında geceyi gündüze kattık. Çoluk çocuk sahibi olmanın zevkini tattık ama ömür defterinin birçok sayfalarını da kapattık. Artık her gecemizi bir Kadir gecesi bilmenin şuuruna varacak bir çağdayız. O halde geri kalan ömrümüzü marifet ve ibadetle geçirmeli, ahiret tedariki görmeliyiz. 3 aylık kara kış için elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar bir hazırlık ve tedarik telaşına düşüyoruz da, ebedi hayatımız için hiçbir tedarikimiz ve hazırlığımız olmayacak mı? Uzun, çok uzun bir yola ve yolculuğa çıkacağız. Yanımızda azık bulunmasın mı? Şuradan İstanbul'a, Ankara'ya gitmeye kalksak, yanımıza çörekti, börekti, köfteydi, ekmeydi bir azık alıyoruz. Uzun ahiret yolculuğuna elimiz boş mu çıkalım? Ömür sermayesi hayasızlık, edepsizlik ve Allah-u Teala'ya isyanlarla telef edilebilecek bir ganimet değildir. Geceler ve gündüzler bir makas gibi bu fani ömür kumaşını biçip doğramaktadır. Ahiret hayatında çırılçıplak kalmak istemiyorsak, o ömür kumaşından kendimize ayıplarımızı örtebilecek bir libas, bir elbise biçmek zorundayız. Yakında, hem de çok yakında tabut denilen o cansız at kapımıza gelip bizi bu fani alemden o baki ve ebedi aleme götürecektir. En sevdiklerimiz ve yakınlarımız bizi amel sandığı olan karanlık kabre yerleştirip savuşup gideceklerdir. Orada amellerimizle baş başa kalacağız. İnsan öyle bir hayat geçirmelidir ki dünyası mamur ve ahireti pür nur olmalıdır. Dünyanın mamur olması Allah-u Teala'ya iman, Resulü Müşteba'ya iman, Allah ve Resulüne muhabbet, yaşanılan ülkede istiklal ve hürriyet, alın teri, ırz, iffet, haya, ibadet, çalışkanlık, helal kazanmak, helal kazancını Allah yolunda harcamakla mümkündür. Dünyaları bu saydığımız şartla mamur olanların elbette bu hayırlı amelleri dolayısıyla ahiretleri de pür nur olur. Yani bu hayırlı ve yararlı ameller kişiye dünyada huzur ve rahat sağladığı gibi ahirette de ebedi saadet ve selamet sağlar ve o ebedi hayatı pür nur kılar. Yoksa dünya hayatını tembellikle, şuna buna yük olmakla, arsızlıkla, yüzsüzlükle, hayasızlıkla, nefsinin ve şeytanın esiri olmakla, düşmanla gülünç düşmekle geçiren kafirlerin, günahkarların, cahillerin ve gafillerin dünyaları kendilerine bir zindan ve ahiretleri de azap ve hüsran olur. Öyleyse, ecel şarabını içmeden, bu alemden göçmeden, sayılı nefesler boşuna gelip geçmeden güzel ve hayırlı ameller işlemeli. Geçimleriyle mükellef bulunduğumuz evlet, evlat ve ihalimize temiz ve rahat bir hayat sürdürmeye çalışmalı, ırz ve iffetimizi hassasiyetle korumalı, iç ve dış din ve devlet düşmanlarına karşı uyanık bulunmalı, hürriyet ve istiklalimize tasallut edeceklere fırsat ve imkan bırakmamalı, yavrularımızı vakur, kimseye boyun eğmeyen, bizden sonra ele güne yüz suyu dökmeyen, şerefli, haysiyetli, dinine, milletine, devletine yararlı olacak derecede kabiliyetli birer ferd olarak yetiştirmeliyiz. Fani ve çabuk geçici dünya zevk ve lezzetleriyle yetinmeyerek, ebedi hayatın sonsuz nimetlerini fırsat eldeyken burada tatmalı, kalplerimizden aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah'tan gayrı ne varsa hepsini atmalıyız. Bütün bu saydıklarımız hem Müslümanlık hem de insanlık vazifelerimizdir. Unutmayalım ki alemlere rahmet olarak gönderilen Habibi Hedibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç ölmeyecek gibi dünya için, hemen yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmamız gerektiğini tebliğ ve beyan buyurmuşlardır. Kıymetli dinleyenler, insanoğlu bu dünya hayatında sefere hazırlanan bir yolcu gibidir. Madem ki faniyiz, madem ki her nefis gibi bizler de önünde sonunda ölümü tadacağız. O halde bu alem bir konak, bir mola yeridir. Böyle bir konakta mola verilince sere serpe yatılmaz. Yolculuğun asıl ondan sonra başlayacak uzun ve meşakkatli bölümü için hazırlık yapılır, tedarik görülür. Bu itibarla insanoğlu da fani dünya hayatında o uzun ve ebedi yolculuk için gerekli bütün hazırlıklarını yapmalıdır. Bu hazırlığın başında iman gelir. Sonra ibadet ve taat, salih ameller, günahlardan ve bütün kötülüklerden kaçınmak, eliyle ve diliyle kimseye zarar vermemek, üzerinde kul hakkı bulundurmamak, karıncadan file kadar bütün mahlukat ilahiye karşı şefkatli ve merhametli davranmak gerekiyor. Bütün bunlar o büyük yolculuk için tedarikli bulunmaktır. Kıldığımız her namazın ömrümüzün son ibadeti olabileceğini, yaptığımız her hayrın bu fani alemde yapabileceğimiz son hayırlı iş olacağını düşünmeli ve her gece yatağımıza girince bunun son uykumuz olmasının muhtemel olduğunu hatırlamak gerekiyor. Zira ölüm ansızın çıka gelir. Azrail aleyhisselam her gün, her an bizleri takip etmektedir. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkıvereceği hiç belli olmaz. Bunun için kula gereken daima ölüme hazırlıklı yolculuk içinde tedarikli bulunmaktır. Kıymetli dinleyenler, gerçek bu olduğuna göre tövbe ve istiğfara devam etmeli. Tevhid ve salatu selamı dilimizden eksik etmemeliyiz. Kulluk makamında daim ibadet ve taatte kaim olmalıyız. Allah-u Teala'nın her biri emirlerine hakkıyla ve layıkıyla uymalı, kulluk görevinin şan ve şerefini nefsimizde duymalıyız. Kulluk görevlerimizin en başında da Rabbimizin nehyettiklerinden bir canavardan kaçarcasına kaçmak ve sakınmak gelir. Zerre kadar bile olsa bütün hayırlara koşmalı, zerre kadar bile olsa bütün şerlerden kaçmalıyız. Hasılı, Azrail aleyhisselam emri ilahiyle geldiği zaman bizi bu hal üzere bulmalıdır. Bu arada hiç ölmeyecekmiş gibi dünya içinde çalışmamız zaruri ve elzemdir. Zira mensubu olmakla övündüğümüz dini mübin İslam ve yine bir ferdi olmakla iftihar ettiğimiz Müslümanın kıyamete kadar dünya üzerinde payidar olabilmesi, bu sayu gayretimiz neticesinde Cenab-ı Hakk'ın tevfikini refik etmesi sayesinde mümkündür. Kısacası elimiz kârda, gönlümüz yârda olmalıdır. Elimiz kârda deyince hiç şüphesiz helal kâr, helal kazancı kastediyoruz. Doğruluk ve sadakatten ayrılan tembel, atıl ve batıl milletler tarih boyunca hürriyet ve istiklallerini muhafaza edememişlerdir. Allah Azimüşşan bizlere akıl, idrak, irfan, isan, sıhhat, kuvvet, bahş ve ihsan buyurmuştur. Nasıl ki dedelerimiz sana cennet gibi bir vatanı bırakmışlarsa, bize de cennet vatanı imar etmek düşer. Evet, babalar ekerler ve çocukları meyvelerini yerler. Şu halde babalar iyi şeyler ekerlerse, evlatlarına iyi mahsuller bırakacakları gibi, kötü şeyler ekerlerse, o kötü mahsul de yine evlatlarına intikal eder. Kıymetli dinleyenler, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu, Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet,
3: ilim ve hikmet.
2: Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Ey iman edenler! Allah-u Teala'nın rızasına aykırı şeyler işlemekten sakının ve imanlarında, ahitlerinde, hak dinde niyet, söz ve fiil bakımından her hususta sadıklarla beraber olun." Diğer bir ayet-i kerimede de "Kötülerle olursanız onlara isabet edecek bela ve musibetler size de isabet eder" buyurmaktadır. Hal ve hakikat böyle olunca iman sahiplerine düşen en büyük vazife kötü, asi ve günahkar kişilerden ayrılmak, iyi, salih ve muttaki kişilerle bulunmaktır. Bir hadis-i şerifte yalnız sağ olanların değil, hatta ölülerimizin dahi iyi ve salih kişilerin civarına defnolunması emir ve ferman buyurulmaktadır. Kıymetli dinleyenler, bizden önce gelip geçmiş kavimlerden azgınlıkları ve taşkınlıkları dolayısıyla ilahi bela ve musibetlere uğrayarak mahv ve helak olmalarından elbette ibret almalıyız. Nitekim bizim ve azgınlık ve taşkınlıklarımız yüzünden maruz kaldığımız bela ve musibetler bizden sonra geleceklere ders ve ibret olacaktır. O halde Allah-u Teala'ya karşı isyan ve tuğyana devam ederek ilahi azaba müstahak olmamak ve bizden sonrakiler için kötü birer örnek teşkil etmemek mecburiyetindeyiz. Ey aşık-ı sadıklar, Allahu Sübhanahu ve Teala Hazretleri bir hadis-i kutsisinde şöyle buyurmaktadır: "Ben Azimüşşan, kulluk ve ibadete layık ve müstahak mabudum. Bu mülkün müstakillen maliki ve mutasarrıfı ancak benim. Başınızda bulunan emirlerinizin kalpleri, kudret ve kuvvetleri ve iradeleri benim kudret elimdedir. Eğer kullarım bana karşı itaatli bulunurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini onlara karşı merhametli kılarım. Eğer bana asi olurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini isyan eden o kavme karşı gaddar ve merhametsiz kılarım. Onun için sizi idare edenlere, size kötü davrananlara, haksızlık ve zulmedenlere sövüp saymayınız. Belki işlediğiniz isyan ve günahlardan ötürü tevbe ve istiğfarda bulununuz ki ben Azimüşşan onların kalplerini size karşı insaflı ve merhametli kılayım." Programımızın başından beri kişi ister dünyada ister ahirette kazandığının karşılığını veya cezasını bulur. Bunu söylemiştik. Zira Erhamer Rahim'in olan Allahü Zülcelal ve Kemal Hazretleri tek hücreden ibaret bir mahlukunun dahi zarar görmesine razı değildir. Ne var ki kul isyanda ısrar ve sebat ederek Allah-u Teala'ya itaatten çıkarlarsa Allah Azimüşşan o asi kulundan intikamını yine kulu eliyle alır. Adetullah böyle cereyan etmiştir ve böyle olacaktır. Hayrın ve şerrin ve her şeyin Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala tarafından olduğuna inanan bir Müslümana, bu itikadı benimseyen bir kimse arkasından yetişerek ensesine şiddetli bir tokat atar. Tokatı yiyen geriye dönüp bakınca da "Neye şaşırdın?" der. "Senin inancına göre her şey Allah-u Teala'dan değil mi?" O sünni Müslüman kendisine şöyle cevap verir: "Amenna ve saddakna." Evet, her şey Allah-u Teala'dandır ama hangi zalimi bu işe memur buyurdu diye baktım. Ey aşık-ı sadık, Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri biz nasıl olursak öyle tecelli buyurur. Biz Allah-u Teala'yı zikredersek Allah-u Azimüşşan da bizi zikreder. Bakara suresinin 152. ayet-i cellesinde mealen Rabbimiz, "Siz beni taatle anın ki ben de sizi cevapla anayım." Biz Allah-u Teala'nın dinine sarılır, onun kitabında çizdiği hak yoldan ayrılmaz, onun dinine yardım edersek Allah-u Azimüşşan da bize her hayırlı işimizde yardım eder, bizleri mansur ve muzaffer kılar. Muhammed suresi 7: "Eğer siz Allah-u Teala'nın dinine ve Resulüne yardım ederseniz, o da düşmanlarınıza karşı size yardım eder." Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere yaptığımız işlerle şükredersek, onu daima zikreder, rızasını almaya çalışırsak, Allah-u Azimüşşan da bize nimetlerini arttırır. İbrahim suresi 7 mealen, "Eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz, herhalde nimetlerimi ziyade kılarım." Bilmem anlatabiliyor muyuz? Evet,
biz nasıl olursak Allah Celle Celaluhu Hazretleri de öyle tecelli buyurur. Elest bezminde Rabbimize verdiğimiz bir söz, bir ahdimiz vardır. Bela dedik. Ve ondan gayrı kulluk ve ibadete layık ve müstahak hak mabut olmadığını ve olamayacağını kabul ve tasdik ettik. Bu dünya alemine gönderilmemizden maksadın da ancak Rabbimize kulluk ve ibadet etmek olduğunu yakinen biliyoruz. Şu halde bu ahdimize vefa etmemiz ve bu sözümüze sadık kalmamız gerekir ki Allah-u Azimüşşan da bize ahdini yerine getirsin. Bakara suresi 40 mealen ahdime vefa ve bana iman ve itaat edin ki ben de ahdinize vefa edeyim. Ahdi bozmayın ve benden korkun. Kıymetli dinleyenler, her işin başı Allah korkusudur. Onun için ehlullah Allah-u Teala'dan korkmayandan kork buyurmuştur. Allah-u Teala'dan korkmak ancak ve yalnız ona kulluk ve ibadet etmekle, bize bahş ve ihsan buyurduğu sayısız nimetlere şükretmekle, onu her nefeste zikretmekle olur. Şükür deyip geçmemelidir. Daha önceki programlarımızda uzun uzun anlatmaya çalıştık. Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu malın şükrü, yine Allah-u Azimüşşan'ın emri gereğince zekat ve sadaka vermekle, muhtaç olanları doyurmakla, çıplakları giydirmekle olur. Yalnız dille şükretmek, Allah-u Teala'yı şükürsüz olarak zikretmektir. Bize ihsan buyurulan vücut ve sıhhatin şükrü ibadettir. İbadetlerin en eftali olan namazdır, oruçtur. Bu vücudu ve bu sıhhati ibadet yolunda kullanmaktır. Nitekim ömrün şükrü de bir lahza kaçırmaksızın sayılı nefesleri ibadet ve taatle geçirmektir. Rabbine karşı suç ve kötülük işlemekten kaçınmaktır. Hicr suresi 99'da mealen Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu sana yakin olan gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Güzelliğin şükrü ırz ve iffetini korumaktır. Gözün şükrü her şeye ibretle bakmaktır. Kulağın şükrü hak kelamı duymaktır. Dilin şükrü lisan-ı zikrullah ile süslemektir. Yalan söylememek ve dedikodu etmemektir. Ağzın şükrü helal yemektir. Kalbin şükrü iman ve muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah ile tezyin etmektir. Ellerin şükrü onları birer marifetle süslemek ve bunu Allah-u Teala'nın yolunda kullanmaktır. Ayakların şükrü Allah-u Teala'nın rızasına uygun ve müsaade buyurduğu yere basmaktır. Zikrin en yücesi, en ulusu ve eftali kelime-i tevhiddir demiştik. Kelime-i tevhid 7 mübarek kelimeden ibarettir. Bu mübarek kelimelerin birçok hikmeti ve sayılamayacak kadar çok nimeti vardır. Bu hikmetlerden birincisi, bu kelime-i mukaddeseyi diliyle söyleyen ve kalbiyle iman eden kimse cehennemden azad olur ve cennete girer. Bilindiği gibi cehennem 7 tabakadır. Her kelime narın bir derekesini söyleyen namına kilitler. Cennetin de anahtarı olduğundan söyleyene cennetin 8 kapıları açar. İkinci hikmeti, bu alemi şuhuda gelen insanoğlu bu alemden sonra 7 müşkille karşılaşır. Bu müşkillerden birisi bu alemden ayrılmaktır ki bu ayrılış ölümle başlar. İnsan bu alemden ya imanla veya Allah-u Teala'ya sığınırız, imansız olarak küfr ile ayrılır. Tevhid edenler ruhlarını iman ile teslim ederler. Üçüncü hikmeti, insanoğlunun bu alemden sonraki üçüncü müşkil kabirdir. Kabir ya zulmetli, karanlık veya nurani, aydınlık olur. Kelime-i tevhidi diliyle söyleyen ve kalbiyle tasdik edenin kabri tevhid nuru ile nurlu olur. Dördüncü hikmeti, dördüncü müşkil kabre girdikten sonra münkereyn denilen sual meleklerinin sorularına doğru cevap vermektir. Tevhid eline bu soruları kolaylıkla cevaplandırmak nasip ve müyesser olur. Beşinci hikmet. Beşinci hikmet mahşer günüdür. O gün birçok yüzler kara ve birçok yüzler ak olacaktır. Tevhid ehlinin yüzleri işte o muhlik günde ak olur. Altıncı hikmet mizan. İyiliklerle kötülüklerin tartılacağı o mizanda tevhid ehlinin hasenat, iyilik kefesi ağır olur. Zira
aşk ile bir tevhid okumanın sevabı 7 kat yerlerden ve 7 kat göklerden ağırdır. 7. Hikmet. Bütün bu vartaları atlatan kulun cennete veya cehenneme mi gideceği meselesidir. Tevhid ehlinin yolu cennet yoludur. Bu 7 mübarek kelime hürmetine Hak Teala tevhid eden kullarını bu 7 müşkilden halas buyurur, kurtarır. Tevhid ehlini şeytan vesvesesinden de korur. Çünkü kelime-i tevhid mana bakımından şeytanı yakan muazzam bir ateştir. Nazargâh-ı ilahi olan kalbe girecek, sızmaya çalışacak sinsi düşmanlara engeldir. Gönüller zikrullah ile bütün kötülüklerden, pisliklerden arınır ve paklanır. Zikrullah ile yüzler aklanır ve zikredene cemali la yezal zahir olur. Allah-u Teala'nın salih kulları Mevla'yı her an, her zaman ve her mekanda zikrederler. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu de salih ve aşık kullarını zikreder. Zikrullah vücutta cennet kokusu ve ruha kuvvettir. Zikrullah gözlerin nuru ve kalplerin sırrıdır. Zikrullah kalbi Allah nuruyla nurlandırır, Allah aşkıyla şuurlandırır. Zikrullah şeytan ivasını kalpten uzaklaştırır. Zikrullah her derde deva ve her manevi hastalığa aynı şifadır. Şeytan Mevlasını zikredenden nefret eder ve kaçar, ona yaklaşamaz. Zikri daim olanın kalbi naim olamaz. Zikredenin kalbi bütün kalpler öldüğü gün diridir. Uyanık kalpliler de şeytan vesvesesi olamaz. İster gizli ister aşikar zikrin eftali, huzur ve huşu ile, aşk ve şevk ile inanarak, iman getirerek La ilahe illallah demektir. Ve bu manevi nimetten yemektir. Hadis-i şerifte zikre devam edenler Allah-u Teala'nın o metin kalesine sığınmış, bütün korkulardan emin olmuş ve iki alemde de her türlü bela ve musibetlerden kurtulmuş olurlar. Zira bir hadis-i kutsi'de de Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala'dan naklederek buyuruyor. La ilahe illallah kelime-i münciyesi benim metin kalemdir. Her kim o kaleme sığınırsa dünya ve ahiret azaplarından emin olur. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin son nefesimizde. Kelime-i şehadet ile çene kapayıp Mevla Teala Hazretleri'nin huzuruna varabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zelcelali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, bilmediklerini öğrenmek için evvela bildiklerinle amel etmelisin.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir," buyurdu.

0: İbn Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: "Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Kanaatten nasibi olmayanı dünya zengin edemez.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur.
2: İnsanları küçümseyip yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Şimdi reklamlar.
3: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Park ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Park iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Park.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

böyle lütfeylemiş beni yaradan. Dünya sürgün yeri, ben de sürgünüm. Kurtulmak ne mümkün bu ızdıraptan. Bir türlü bitmiyor sürgünde günüm. Can, Ahmet'im, sultanım, ey Gonca gülüm. Senden uzak olmak benim sürgünüm. Vallahi bitmiyor sürgünde günüm. Billahi bitmiyor sürgünde günüm. Bitmiyor, bitmiyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Biliyor musun? En çok mektuba başlamam gereken hitap şeklinde zorlandım. Bir başlasam sonu gelecek de eminim. Ama sıradan sözcükleri hiç yakıştıramadım sana. Yapmacık sözlere konduramadım seni. Sonra sana hiç mektup yazmadığım aklıma geldi. İçim burkuldu, canım acıdı. Bu mektubu sana gurbetten yazıyorum. Sesine, sözüne hasret, yüzüne hasret, sıcağına hasret gönlümle başlıyorum mektubuma. Seni o kadar çok özledim ki, meğer hiçbir kucak seninki kadar sıcak değilmiş. Hiçbir acı senin yokluğuna bedel değilmiş. Hiç ama hiçbir hasret senin özlemin kadar yakmazmış içimi. En acısı dost bildiklerim, yar seçtiklerim bir araya gelseler senin çeyreğin bile edemezmiş. Bilsen ne zor bunları itiraf etmek kendime ve sana. Gurbet bile gururumu söndüremedi. Hala gururlu, şımarık, küçük kızınım. Hayır, hayır yavrunum. Ben artık bir genç kızım. Başkalarının yanında bana yavrum deme derken bile böyle düşünüyordum inan. Şimdi içten bir seslenişine, yavrum hitabına öyle ihtiyacım var ki.

ve sıcağını hiç esirgeme benden. Hani küçükken en çok kimi seviyorsun diye sıkıştırıp dururdum seni. Ağzından seni cevabını alana kadar bırakmazdım eteklerini. Seni abimden, babamdan ve ablalarımdan kıskanırdım. Hala büyüyemedim. Hem şimdi daha çok kıskanıyorum. İçindeki sevgiyi ve gözlerindeki derin şefkati ne olur yalnız benim için sakla. Ama yapamazsın değil mi? Ana yüreği dayanmaz. Senin sevgin hepimize yeter. Ana olunca ben de anlarım değil mi? Aslında en çok bu huyunu seviyorum. Adaletini ve yufka yürekliliğini. Anne şefkatini. Seni öyle özledim ki. Şu bilmem kim tarafından icat edilen telefon bile dindirmiyor içimdeki hasreti. Gurbet yağmurları söndürmeye yetmiyor içimde büyüyen bu ateşi. Beni buralara yollarken daha güçlü ol diyordun ya. Sana kavuşunca öyle bir sarılacağım ki gücüme şaşacaksın. Sevgimin gücünü sen de anlayacaksın. Yılların yükünü çekmiş, yorgun ama dimdik omuzlarını özledim. Dolaplarımı düzenlerken eşyalarıma bakıp bakıp ağladığını duyuyorum. Yahut arkadaşlarımla konuşurken gözlerinin dolduğunu. İçim acıyor ama bilsen nasıl seviniyorum. Yokluğuma alışamamış olman mest ediyor beni. Puslu gözlüm, dert ortağım, inan içim içimi yiyor. Ya bitmezse bu gurbet geceleri, ya geçmezse hasret saatleri, ya vuslat ateşiyle bindiğim mavi tren getirmezse beni, uzar da yollar kavuşamazsam sana, ya özlem alışkanlık olur da unutursan beni. Ama beni unutmaman için hep dağınık bırakacağım odamı. Söylene söylene toplarken yine gözyaşların ıslatacak eşyalarımı. Babam yine dalga geçecek, anlatacak bir bir ağladığını. Ya ben? Arkadaşlarım çınlatacak odamın duvarlarını. Hep anne kokan ilahilerle. Güçlü ol demiştin ya. Ben de yorganı çekmeden başıma hiç ama hiç ağlamayacağım. Ama sonra Allah ne verdiyse. Anneciğim, gözyaşlarım söndüremez içimde yanan ateşi. Çünkü yokluğun bilmem kaç nüfuslu şu kocaman şehirde kendini yapayalnız hissetmek gibi. İmkansız bir şeyi diz çöküp de yaradandan dilemek gibi. En azaplı günahlardan sonra sızlayan vicdanım gibi. Gül kokulum, puslu gözlüm, sakın sakın sensiz, sevgisiz ve duasız bırakma beni, anneciğim.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud Cihat 70, Tirmizi Cihat 24.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Rum Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şehitler 5 kısımdır. Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishalet tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Buhari Cihat 30, Müslim İmare 164, Buhari Ezan 32, Tirmizi Cenaiz 65.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allah'ım, dünyalık ne çok korkumuz var. Ne çok şey dert ederiz. Oysa güven yalnız senden gelir ya Rabbi. Yarattıklarına güven veren yalnız sensin. Sen bizim dünyalık korkularımızı gider. Karanlığın ardından doğan güneşler gibi aydınlat yüreğimizi. Yağmurun yeşerttiği topraklar gibi selamete çıkar bizi. Bugün cuma, yüreğimizin ağırlığında giderken secdeye, dualarımızla huzura erme vakti. Cumamız mübarek olsun.

hamdü sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerden ona sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse yola koyamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkmanızı, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Ey insanlar! Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski adetlere dönerek birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup doğrudan işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu, amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcazadem Rebya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, onların aile yuvanızı sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemesidir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları men edebilirsiniz. Kadınlarınızın da sizin üzerinizdeki hakları meşru bir şekilde her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler. Siz de onlara nezaketle muamele ediniz. Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi helal olmaz. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi anlayınız. Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur. Şeref ve üstünlük ancak faziletledir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir.
bütün Müslümanlar kardeştir, eşit hakka sahiptir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir şeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası olmadıkça başkası için helal olmaz. Haksızlık yapmayın, haksızlığa da boyun eğmeyin, başkalarının haklarını gasp etmeyin. Sakın benden sonra kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın. Ashabım, kendinize de zulmetmeyin. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi kimselerin ne tevbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Her cani kendi suçundan sorumludur. Hiçbir caninin işlediği suçun cezasını evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Ey insanlar! Aşırı gitmekten sakının. Evvelkilerin mahrum olmalarının sebebi dinde ifratlarıydı. Hac usullerini benden öğrenin. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. Beş vaktinizi kılın. Ramazan orucunu tutun. Emirlerime itaat edin. O takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha hiç buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki kendisine bildirilen kimse burada bulunanlardan daha

hoş geldin. Canımın cananı, hoş geldin. Derdimin dermanı, hoş geldin. Gönlümün sultanı, hoş geldin. Hoş geldin.

Gönül yurdumu sana açtım. Aşk elinden bade içtim. Ben bu canu tenden geçtim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.

çölleşen ruhlarımıza Nisan yağmurları gibi yağdın. Zulmete boğulan kainat nurunla aydınlığa kavuştu. Ölü toprağa serpilmiş gönüller varlığınla hayat buldu. Sen şefkat ve merhamet dergahı, sen iki cihan sultanı, sen gönül fezamızın hurşid-ü mahı, sen ahir zamanda gönderilen ilkbahar gülü, nebiler şahı, hoş geldin.

gül bahçesine döndü alem. Kainatın bir tek gülüne kavuştu Adem. Kokun bütün cihana yayıldı. Bülbül oldu her gönül aşkınla inleyerek. Gül yüzüne baktı ağladı. Gül yüzüne baktı güldü hem. Doyamadı hiç kimse. Kıyamadı bakmaya gül yüzüne.

Muhammed, gül yüzüne susamış gönüller, Muhammed, gül çağını özler. Muhammed, sensiz yetimler buruk, kimsesizler çaresiz, müminler öksüz, aşıklar uykusuz.

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan,

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vehhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Vehhabu ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah.
1: El-Gafid ya Allah.
0: Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren ve

0: hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: Allah. El-Latifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Şekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El Aliyyu ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukitu ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasibu ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucib ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş ol.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye

0: ve yüce olan Allah.
1: El-Bâithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Allah rızası için söylenmeyen hiçbir sözde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda hayır yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti. Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
7: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
0: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubuna Muhammed. Sallu ala tabibu kulubuna Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbi şahli sadri ve yessirli emri. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkârımız, halaskârımız, Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz selam, lütfu, selamlar ediyoruz. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh diyerek selamlıyoruz. Ayınız mübarek olsun. Doğumunuz mübarek olsun. Alemlerin sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu Rabi'ul Evvel ayımızın 12. gecesi. İnşallah bu ay, yani kutlu doğum ayı, kutlu doğum haftası, kutlu doğum gecesi, kutlu doğum anı değerli kardeşlerim, sultanımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif ettikleri zaman bütün kralların, imparatorların, şahların, padişahların tahtları ters yüz oluverdi. Yani şahların şahı geldi. Alemlerin sultanı geldi. Herkes bir tedirgin. Ne oldu bizim bu tahtımıza? Ne oldu bizim bu makamımıza? Bütün makam sahibi olanlar hepsi tedirgin. Ne oldu? Yahudiler tedirgin. Son peygamberin yıldızı doğdu diyorlar. Araştırıyorlar, kendilerinde bu gece doğan çocuk yok. Nereye geliyorlar? Mekke-i Mükerreme'ye. Var mı bu gece doğan? Eyvah diyorlar. İshak oğullarından peygamberlik İsmail oğullarına geçti diyorlar değerli kardeşlerim. Mekke'deki bütün putlar yüzüstü yere yıkılıyorlar.
doğum doğduğu gece malumunuz veçile, inşallah onları önümüzdeki haftalarda, günlerde sizlere anlatmaya, izah etmeye çalışacağım. Okuduğum ayet-i kerimede Allah'ımız, Yaradanımız, Halikimiz ve mâ âtâkümür rasûlü fehuzû, peygamberim Muhammed Mustafa'm, Habibim, kim sevmiş? Sevilene değil, sevene baktığın zaman işin vahametini anlarsın. Seven kim? Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu. Sevilen kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman böyle bakar, kafir nasıl bakar? Kafir de zamanımızın firavunları, Nemrutları, Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri, Velid bin Mughiraları çöl Arabı diye bakar, haşa. O zamanın kafirleri, sen bir yetimsin, nasıl peygamber olabilirsin? Eğer peygamber olacaksak, bak burada bir sürü insan var. Ebu Cehil ben olmam lazım diyor. Ben senden zenginim, ben senden güçlüyüm. Efendim, okuma biliyorum, yazma biliyorum. Başka? Velid bin Mughir olması lazım. Niye? Çok zeki bir adam, zengin bir adam, evlatları, oğulları olan bir adam. Ve hakeza ve hakeza. O zamanki kafirler böyle söylemişti. O zamanki Yahudi ve Hristiyanlar da ne demişti? Eyvah, peygamberlik gitti. Peygamberlik İshak oğullarından İsmail oğullarına geçti demiştir. Bekliyorlar peygamberi ama Rabbimizin lütfu, ikramı, ihsanı, o peygamber, bütün peygamberler İshak aleyhisselam soyundan gelirken son ahir zaman peygamberi kimin soyundan, sülalesinden geldi? İsmail aleyhisselamın soyundan, sülalesinden geldi. Bundan dolayı haset ettiler. İslam'a ve Müslümanlara azılı bir düşman kesildiler ve hala devam ediyorlar. Bizim aramızdaki cahiller de dini bir mesele olduğu zaman önümüze neyi koyuyorlar? Değerli kardeşlerim, laiklik. Bu laikliğe aykırı. Yani bizim taptığımız, bizim inandığımız, bizim uydurduğumuz dinimize aykırı demektir bu. Laiklik. Ama Yaradan Rabbimiz ne buyuruyor? Ve mâ âtâkümür rasûlü fehudû. Benim Resulüm ne getirdiyse, nereden geliyor bu kanal, nereden geliyor? Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun vahyi ile. Vahyi kim getiriyor? Cebrail aleyhisselam getiriyor. Yani ben emrediyorum, vahyediyorum kime? Muhammed Mustafa'ma. Peki siz ne yapacaksınız? Onu alacaksınız ve hemen tabi olacaksınız. Allah Allah değerli kardeşlerim. Vay bizim halimize. Ve mâ nehâküm anhu fentehu, sizi neden men ettiyse ondan da uzak durun hemen. Anladınız mı şimdi meseleyi? Değerli kardeşlerim, bugün ehlullah kendini yırtıyor, kendini paralıyor, kendini parçalıyor. Niye? Dini mübini İslam yaşansın diye. Fakat biz nefsimizin kulu olmamız hasebiyle, nefsimiz neyi emrediyorsa
onu yapmaya gayret ediyoruz ve bunun yanında da bir takım bahanelerle kendimizi de haklı çıkarmaya çalışıyoruz. Olmaz değerli kardeşlerim, olmaz. Olmaz. Böyle bir inanç, böyle bir itikat, böyle bir İslam, böyle bir Müslümanlık olur mu? El cevap olmaz. Bakın size bir hadis-i şerif okuyacağım. Ne buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? İnneddine bede'e gariben feyarci'u gariba. Muhakkak doğrusu bu din garip geldi, garip gidiyor. Ya değerli kardeşlerim, demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Tirmizi hadis-i şerif efendim, Tirmizi hadis-i şerifi, İnneddine bede'e gariben feyarci'u gariba. Bu din garip geldi, garip dönecek. Fetuba, öylese müjdeler olsun. Lil garbe illezine, garip olarak dönecek birkaç kişiye müjdeler olsun. Allah Allah. Ya. Kimmiş o garipler? Bakalım. Ya değerli kardeşlerim, hangimiz giriyoruz acaba? Bu müjdeye hangimiz giriyoruz? Herkes kaç okka geldiğini biliyor mu? Bilmez olur mu canım? Yani tartıya çıktığınız zaman bu madde olan cisminiz kaç okka geldiğinizi bilmiyor musunuz? 70, 80, 90, 100 neyse. Manen de herkes kaç okka geleceğini bilir değerli kardeşlerim. Fetûbe lil garbe illezîne yuslihûne mâ efsedennâsü. Mâ efsedennâs. İnsanların bozduğu sünnetimi islah et. Min ba'di min sünneti. Min ba'di min sünneti. Sünnetimin insanlar tarafından bozulduğu sünnetimi islah eden gariplere müjdeler olsun. Ya. O öyle garip ki ne yapıyor? Sünnet üzere yaşıyor. Sünneti ihya et. Ne demek sünnet? Yani hocalar durmadan konuşuyor. Peygamber Efendimizin yaptıkları veya yapmadıkları. İşte fiili, kavli, takriri sünnetleri var. Fiili işlediği, kavli söylediği, takriri sükut ettiği olaylar karşısında sükut ettiği. Yani peygamberin hayatı, mesele bu. Peygamberin hayatını yaşayanlar ve yaşatmaya çalışanlar. Değerli kardeşlerim, ya ama ne hazin tablo ki, koca koca İslam cemaatları neye dönmüş? Materyalist, kapitalist düzenlere dönmüş. Millete İslam'ı, Kur'an'ı, sünneti yaşatması lazım gereken şeyhler, dervişler, alimler efendim neye dönmüş? Holding'e dönmüş. Holding, holdingleşmişler. Şirketler, fabrikalar, hastaneler, ticarethaneler, milletin verdiği zekatlar, sadakalar hepsi nefislerine harcanmış. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Görüyor musunuz? Biz ne anlatıyoruz? Biz peygamberin sünneti nasıl ihya olunacak ve peygamberin vekilleriyiz deyip de ortaya çıkanlar
holding sahibi olmuşlar. Paraya tapmışlar. Belam olmuşlar. Halbuki Firavun'un hanesinden Allah bir zatı anlatıyor. Siz beni cehenneme, ben sizi cennete çağırıyorum, cennete. Zavallı Müslümanlar, zavallı inananlar, onun bunun elinde oyuncak olan dini mübini İslam. Vah vah vah değerli kardeşlerim, yüreklerimiz yanıyor vallahi. Bu olayları duydukça, gördükçe, ya Rab, dünyanın toprağın üstünde değil, toprağın altında olmayı yeğleriz diyoruz değerli kardeşlerim. Ama öyle yağma yok. Meydan bu hainlere, bu zalimlere, bu materyalist, kapitalist, karunlaşmış insanlara bırakılmayacak. Ehlullah, ehli İslam, ehli takva, ey kardeşlerim, bunlara meydanı bırakırsak yarın Allah bunun hesabını da ne yapacak? Bizden soracak. Uyarıyoruz. Uyarı görevimizi yapıyoruz. Öyle her ben şeyhim, efendim ben devrişim, efendim ben falan tarikatın şeyhim, efendim vekiliyim. Ne yapalım? Toplayın paraları. Ne takva ehli geçinip de maalesef sarıyla, şalvarıyla, cübbesiyle insanları, o kılık kıyafeti girmek zor değil değerli kardeşlerim. Gidin bir şalvarcıya, cübbe satanlara bir de sarık al sana molla. Bir de eline yaşlıysan baston al, asa, sünnet diye. Oho! Bir de 2-3 tane de yardakçı yanınıza topladığınız zaman Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri, merak etmeyin, bu millet dini mübini İslam'a bağlı, dinine sadakatli bir millet olması hasebiyle seni de adam zannederler. Ondan sonra etrafına toplanıp sen rahatlıkla bunları sömürebilir misin? El cevap evet. Kanmayın. Bazı kardeşlerimiz hoca tarikatları zemmedi. Hayır. Ehli tarik, bu yolun yolcusu olanların ayaklarının turabı tozları olsak, ama sahtekarların da azılı düşmanları olsak, bu yolu nefislerine kullanan, bu yolu geçim vasıtası yapan, bu yolu zenginleşme vasıtası yapan, İslam'ı sömüren, Kur'an'ı sömüren kimseler vallahi yarın Hristiyanlardan daha azılı azap görecektir. Bakınız Efendimiz aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? Küllü ümmetin yedhulül cennete illa menaba. Bütün ümmetim cennete girecek ancak kaçanlar müstesna. Ya değerli kardeşlerim, kaçan kaçan. Bakalım kaçak kimmiş? Kim kaçıyor? Ya. Kıl ve menaba, kaçan kim ya Resulallah? Kal. Men etani dehalel cenne. Evet. İşte mesele buradadır. Kim Resulullah'a itaat ediyorsa dehalel cenne, cennete gidecek. Hacımız, hocamız, cemaatimiz. Tarikatlımız, tarikatsızımız. Arkadaş, ne kadar Resulullah'a tabisin? Kaç okka deliyorsun manen? Kaç okka deliyorsun? Öyle kendini takva ehli, efendim, şeyh, derviş, mürit görme. Kaç okkasın? Resulullah'a ne kadar uyuyorsun?
söylenecek o kadar, sizle dertlenecek o kadar meseleler var ki yutkunuyoruz değerli kardeşlerim, yutkunuyoruz. Bir tarikat erbabı kimselerin, bir tarikat erbabı, değerli kardeşlerim, emri bir marufa gidiyor. Altında efendim Audi midir söylememem lazım herhalde, öyle araba. Efendim modeli bir düşükmüş, modelli araba olacakmış. Yani o arabadan modellisi olacakmış. Allah Allah. Bu nefis ya. Değerli kardeşlerim, bu nefis ya. Ya Rabbi, tabii böyle can siparane bir hocamız var. Onu anlatırlar. İsmini de söylemekte beis yok. Fatih Kalender hocamız. Abdestini evde geri alır, medresenin suyunu harcamazmış değerli kardeşlerim. Halbuki medresede, yani müderris, onların sayesinde. Efendim, telefonunun şarjı bitse dahi medresenin elektriğiyle takıp şeyi şarj etmezmiş. Düşünebiliyor musunuz? Böyle de çok değerli, çok kıymetli şura hocalarından zevatlar da var. Dahasını söyleyeyim. Bir çorba dahi içmez, evinden getirirmiş. Öyle bir zevat. İşte hoca bu. Değerli kardeşlerim, men tani dehal el cenne. Bunlar itaat eden. Kaçanlar kim? Bir ona bakalım bakalım. Ve men sani, kim de bana isyan ederse. Yattın, kalktın, oturdun, gezdin. Ne haldesin? İsyan halde. Kaçan sensin o zaman. Defaatle söylüyorum. Tabii biz söylesek ne olacak? Hoca konuşuyor. Kendisi bilmiyor ki neyin ne olduğunu. Biz toplumun içinden gelen insanlarız. Yaşımız 70. 70 seneden beri toplumun içindeyiz. Değerli kardeşlerim, bakınız. Mesela yeni trendler çıkıyor şimdi. Bursa'da organizatör müdür nedir efendim? Kızlar yarı çıplak, tüller içinde efendim masaların üzerinde oynama. Bu Bursa'da olan hadise. Biz kadın ne erkekle oynamaları biz kabul etmiyoruz. Yapmayın, etmeyin Müslümanlar diyoruz. Değerli kardeşlerim, bazen de duaya çağırıyorlar. Gelin hanımı duayla çıkaracağız. Gidiyoruz. Orada bir şeyler söyleyelim, bir şeyler anlatalım. İkaz edelim. Değerli kardeşlerim, hem duayı bırakmıyorlar, hem davulu bırakmıyorlar, hem oyunu bırakmıyorlar, hem namazı bırakmıyorlar. Efendim, hem zikri bırakmıyorlar, hem şarkıyı, türküyü bırakmıyorlar, müziği bırakmıyorlar. Bunun yanında hem şeytanı bırakmıyorlar, hem meleği bırakmıyorlar, hem gündüzü bırakmıyorlar, hem geceyi bırakmıyorlar. Ve ma yestevil a'ma vel basir. Ama ile gören bir olur mu yahu diyor Allah.
velev zulümatü velen nur. Karanlık ile gündüz nur bir olur mu? Ve mâ yestevil ahya velel envat. Hiç ölü ile diri bir olur mu? Sen dua edeceksin, oynayacaksın. Haydi. Zikredeceksin. Ondan sonra şarkı, türkü, oyun dinleyeceksin. Haydi. Efendim? Yiyeceksin, içeceksin, faize balıklama gireceksin. Nasıl olacak bu iş? Neyi getirdiyse onu alın diyen Allah Celle Celaluhu. Ve mâ âtâkümür rasûl fehuzû. Derhal onu alın. Neyden nehyetti? Kaçın. Cehennemden, ateşten kaçar gibi. Kaçarsanız ateşe düşmezsiniz zaten. Değerli kardeşlerim, hadis-i şerifte ne buyuruyor Allah Resulü? Sizi bir şeyden men etmişsem ondan mutlaka uzak durun. Uzak durun. Allah Resulü, namaz emrettim. Hemen kılın. Bir şeyi emretmişsem ona, onu da gücünüz nispetinde yapın. Namazı emrettim, kılın. Nerede? Nerede? Ezan-ı Muhammediye okunup da namaz kılmayan Müslüman. Ne diyelim sana biz? Yani bu azaba, bu cehenneme nasıl dayanacaksın arkadaş? Çıplak gezme deyip de anadan üryan haline gelen kadın, Müslüman, durumun ne olacak? Dillerinize sahip çıkın, oturup da saatlerce dedikodu yapanlar, iftira atanlar, Allah muhafaza. Hani sen Müslümansın ya. Allah Resulü, Ayşe annemiz boyu kısa kadın dedi. Ya Ayşe ağzındakini at. Attığı gibi bir et parçası. Niye? Çünkü ölü eti, insan ölüsünü yemek kadar çirkin, keri bir olay. Gıybet yapmak, dedikodu yapmak. Saatlerce oturup da ne konuşuyorsunuz? Mesela büyükler ne diyor? Bakınız, büyüklerin sözleri. Aziz, tefsir, hadis, ilmi, kelami. Allah Allah. İsmet Garibullah Hazretlerimiz. Dahi ol fıkha alim, bul selami. Allah Allah. Görüşme ehli bidat ile zulami. Aman ya Rabbi, seni berbat eyler melami. Firar et ehli bidattan gidelim, cemali ba kemali seyredelim diyor. Büyüklerin sözleri tabii ki büyük oluyor. Ne diyor? Aziz, tefsir, hadis, İlmi kelami, dahi ol fıkha alim, ol selami. Ey aziz, oğlum, kızım, kardeşim, tefsir, hadis, ilmi kelami ve dahi fıkhı bilici ol, selameti bul. Kim biliyor değerli kardeşlerim? Bırakın tefsir ilmini, bırakın hadis ilmini, bırakın kelam ilmini, bırakın fıkıh ilmini. Adını bilen var mı? Adını, adını. Yani bunların adını İmam Hatip liselerinde bunlar okutuluyor. Ama tabii bizim beyaz Türkler var ya, onlar bizim üst kadememiz.
Jön Türkler, beyaz Türkler, vay efendim İmam Hatip açılıyor da imam mı lazım da da ne kadar imam lazımsa o kadar efendim mezun olması lazım da İmam Hatip liselerinin üniversitelerde ne işleri vardı da bilmem ne de falan feşmakan. Sana ne? Ve hey zalim sana ne? Ben çocuğumun tefsir ilmi, hadis ilmi, kelam ilmini, fıkıh ilmini, siyer ilmini ve hakeza ve hakeza Kur'an-ı Kerim'i, tecvidi Arapçayı öğrenmesini istiyorum. Ben. Sana ne? Sen de evladına piyano çaldırıyorsun efendim. Sen de evladına efendim dans ettiriyorsun. Sen de evladına Avrupa'yı bir hayat. Yazık. Yazık o evlatlara, yazık. Ama kendi evladını cehenneme yolladığı gibi bizim evlatlarımızı da yetmiyor adam. Cehenneme yolladığı insanlar yetmiyor. Daha lazım diyor şeytan bunlara. Onlar da ne yapıyor? Efendim İmam Hatip liselerindeki talebenin üniversitede ne işi varmış? Ondan sonra da dönüyor öyle iftiracı, öyle zalim bir düşünce var ki efendim İslam bizi geri bıraktı. Anadolu evlatları bugün savunma sanayinde destanlar yazıyor. İlk efendim uçak fabrikasını açan, ilk efendim devrim otomobilini yapan Anadolu evlatları yahu. Anadolu evlatları. Onlar da alay ediyorlar. Adamın fabrikasını, adamın kendisini havaya uçurdular. Bir tane sandukaya sığmadı adam. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Yıllarca üniversite kapılarında bu Anadolu evlatlarını, İslami hassasiyeti olan kimselerin evlatlarını, kendilerini inim inim inlettiler ve bunu da ne yaptılar? Çağdaşlık adına yaptılar. Bunu sizin yaptığınızı Firavun yapıyordu. Firavun, Ebu Cehil yapıyordu sizin yaptıklarınızı. Bundan dolayı Nemrut yapıyordu değerli kardeşlerim. Allah soylarını kurutsun. Yani düşünce olarak söylüyorum. Böyle düşüncelere sen evladını efendim bilmem ne dansçı yapacakmışsın. Efendim piyano çaldıracakmışsın. Kuğu gibi dans ettirecekmişsin. Tırnaklarının üzerinde yürütüyorlar. Öyle şeytan kolay cehenneme almıyor adamı. Değerli kardeşlerim, cehenneme almak için bir takım gayretler göstermeniz lazım. Cennete namazını kıl, tamam. Namaz kılmayı da gel kim hiç bilmeyene 5 dakikada öğretelim. Ama şeytanın yolu öyle mi? Efendim piyano çalacaksın, efendim saz öttüreceksin, efendim diğer müzik aletlerini çalacaksın, onlara makam uygulayacaksın. Ondan sonra Müslümanları da neyle kandırıyorlar? İlahiyle kandırıyorlar. Buna da bizim ilahici kardeşlerimiz de alet oluyorlar. İşin ilginç tarafı da bu. Kur'an'ı unutturdular. Hocalar da buna neyle yardım ediyorlar? Mevlüt okuyarak yardım ediyorlar. Kur'an, Kur'an yok. Kur'an'ın manası, tefsiri, hadisi, açıklaması var mı? Yok, öyle bir şey yok. Değerli kardeşlerim, gökten indi melekler saf saf, ortama mı inecek melekler? Sen gökten şeytanlar indi dersen daha iyi olacak bu iş. Niye? Ya çırılçıplak kadınlar. Eskiden hiç olmazsa bir örtü mörtü getiriyordular. Herkes üstünü başını kapıyordu. Vallahi şimdi yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Umurunda bile değil. Utanmadan mevlid okunuyor, Kur'an okunuyor. Hocanın yanından geçiyor.
Yani siz böyle diyorsunuz ama biz sizi takmayız, biz bildiğimizi okuyoruz diyorlar. Buna birebir şahidiz. Öyle efendim, hocalar da Kur'an'ı böyle kaldırdı. Ama alimler ne diyor? Aziz tefsir hadis ilmi kelami dahi ol fıkha bul selami. Kur'an manasını tefsir bilmek demektir. Yani Kur'an'ı bilmek demek kainatı okumak demektir. Kur'an'ı bilmek demek ne buyuruyor Mevlamız? Nebe'ün azim, büyük haber getirdik size. Bunlar çok büyük haberler. Ama bizim küçük kulaklarımız, küçük beynimiz almazsa yarın ahirette alacak. Ama değerli kardeşlerim, inanın mesela bir insan kaç sene lise ya, yani 12 yıl lise, üniversite İslamiyet'in iyisini anlamıyor, nokta kadar kıymet vermiyor. La ilahe illallah'ın manasını bilmiyor. Analar çocukları daha kucaktayken efendim, Allah kaç evladım, ona bi dedirtiyor, ne kadar muazzam, ne kadar muhteşem. Sonra biraz büyüdükten sonra, aklı başına geldikten sonra, değerli kardeşlerim, Allah kim, peygamber kim, efendim cennet nerede, cehennem nerede, bunun yanında İtikat nerede? Allah'ını severseniz, yanlışım varsa uyarın, burada yanlış söylüyorsunuz sayın hocam demeyi ihmal etmeyin. Ama doğru söylüyorsak buna da tabi olun. Amasız fakatsız. Yanlışsa hemen ikaz edin. Ama doğruysa, ki doğru diye efendim, mesela Allah dostları evvel geldiler, bunları çalıştılar, yollarını bize gösterdiler, medreselerde bunlar okutuluyordu. İstanbul Üniversitesi, ne üniversite, İstanbul Medresesi. Değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala tabii bir insan fıkhı bilmezse, İbadet nedir, muamelet nedir, ukubat nedir? Yani mesela ibadet, namaz, oruç, hac, zekat, namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, namazı bozan, bozmayan haller, efendim mesela zekat, öşürü bilmiyor. Köylülerimiz öşürü bilmiyor. Oradaki hocalar ne işe yarıyor anlamıyorum. Hocalarım bana darılmasın. Yani ya o ayeti kerime, Kur'an-ı Kerim okurken o ayeti kerime geldiği zaman bir manasını ver. Bak cemaat öşür var. Ama hocanın kendisi de vermiyor ki öşürü. Veya kendisinin haberi yok ki. Düşünebiliyor musunuz? Muamelat, efendim ticarette, evlenmede, kefalette, feraiz bölümünde. Yani feraiz ne? Değerli kardeşlerim, miras. Ne yapıyor bu millet? Mirası helal haram o götürüyor. Bu ya, bu bana hak mıydı değil miydi? Herkes şu anda bizim toplumumuzda akrabalar, en yakınlar birbirlerinin vallahi hakkını yiyor. Sorarsan, ben hacıyım, hocayım, hakkı bende, kimsenin hakkı yok. Boş versene sen. Öyle diyenlere soruyorum. Miras düştü mü arkadaş? Düştü hocam. Peki nasıl paylaştınız? Şunu bana bir söyle. Devlet ne verdiyse onu. Hah, işte sen hapı yuttun kardeşim. Hem öyle bir hap yuttun ki bir daha da kendine gelmen mümkün değil. Allah Allah. Torun dedesinin hakkını yer mi? Babaannesinin hakkını yer mi?
Tehlike. Anneannesinin hakkını yer mi ya? Yiyor. Kız bacı abisinin hakkını yer mi? Yer. Dayının amcanın hakkı yenir mi? Yenir. Dayının amcanın ne hakkı var? Ferahiz bölümü diyoruz ya. Allah onlara da veriyor. Efendim bir kızı var. Hepsi miras ona. Hepsi sana değil. Hepsini alamazsın. Veya iki kızı var. Oo, mirasın hepsi onun. İkisinin. Olmaz. Alamazsın. Bunlar anlatılıyor mu? Yok. Niye? Millet ayaklanıyor o zaman. İşine gelmiyor. Yahu zamanı mıydı bunun diyor. Başka bir mesele yok mu bunu anlatıyorsun diyor. Kim bunu söyleyen? Cemaat. Değerli kardeşlerim, mesela bir insan içti. İslam'a göre 80 değnek vurulması lazım. Ya şimdi değnek dediğiniz zaman böyle gerile değil. Nefsini kırmak. Öyle olursa kemikleri kırılır. Veyahut da adam öldürdü. Değerli kardeşlerim, bunun kısası var. Veyahut da zina etti. Bunun rejimi var. Bekarlar zina etti. O zaman bunun 80 değnek cezası var. Yalancı şahitlik etti. 80 değnek cezası var. Ve hiçbir zaman bir daha bunun şahitliği kabul olmaz. Değerli kardeşlerim, bu cezalar konmazsa, bakın şimdi drift midir, ne karın ağrısıdır? %80 azalma var. Veyahut da arabadan inse 180 bin lira görevli cezayı yapıştırıyor. Öyleyken yine birkaç kişi çıkıyor. Ceza ne kadar ağırlaştıysa suç oranı o kadar aşağı düşüyor. Şimdi hırsıza sen cezayı ağır bir şekilde vermezsen, o zaman ne mal emniyeti olur, ne can emniyeti olur, ne namus emniyeti olur. İşin çok ilginç tarafını söylüyorum. Mecliste vekilimiz olan adam efendim serhoş misafir olduğu kadına, artık tabii yargılamasından sonra hakikat belli olacak, tecavüz iddiası var. Şimdi bu vekil 80 değneği yese, şimdi o tecavüz olayında rejim olayını bilse bunu yapar mı ya? Şimdi olaya bakın, Allah'ınızı severseniz. Bu evde bu adam içtiği nereden bulduğu içti? Veya bu evdeki kadın süslenip püslenip bu erkeğin karşısına niye çıktı? Kadın bu erkeklerle niye oturdu? Say sayabildiğin kadar. Yapmayın etmeyin Allah'ınızı severseniz. Yani bunun yanında mesela hırsızlık yapanın sağ eli kesilir. Bir daha yapıldığı zaman sol ayağı bilekten kesilir. Bak bakalım, bu bir ikisi bu cezayı aldığı zaman bir daha hırsızlık oluyor mu olmuyor mu? Niye Allah'ın hükmünü biz beğenmiyoruz yahu? Ve men yebtegi gayral İslam'e dinen felen yukbelemin. İslam'dan gayri bir din arayan, ne demek? Yol arayandan ben bunu kabul etmem buyuruyor Allahu Teala. Felen yukbelemin, asla kabul olmaz. Mevlamız Teala bizlere neyi emrettiyse öyle. Hocam işte hocalar zaten derdimiz bu kardeşim ya. Dertlerimiz bu yahu. Yani bu cemaatler, bu cemiyetler, efendim bu tarikatlar hakkıyla İslam'ı yaşasak, vallahi şu anda şeriat-ı Muhammediye'yi ilan ederler ya. Siz yaşayın yeter ki. Hakkıyla yaşayın. Ama gel gelelim, dünya sevgisi, dünya hazzı, dünya aşkı
mal, mülk sevdası yaktı bizi değerli kardeşlerim, yaktı. Dünyaya aldandık. Öyle diyor büyükler. Cemaat, dünyaya aldandık. Aldandık biz. Namaz kılmayan aldandın. Tesettürüne riayet etmeyen aldandın. Ticaretinde İslami hukuklara uymayan aldandın. Faizle iştigal edenler aldandınız. Firavun'un ayakları altında ezilecek faiz yiyenler, faiz alanlar, alanlar da verenler de, şahit olanda, katip olanda lanetlidir buyuruyor Peygamberimiz. Bu kadar. En azından bunları bilelim. Varsa yaptıysak, ki şu anda bu faize girmeyen bilmiyorum kaç kişi var, kaç tane kalır, kaçımız bu eleğin üstünde kalırız, altına gitmeyiz, bilemiyorum. Bilemiyorum değerli kardeşlerim. Ne buyuruyor Peygamberimiz? Alan da, veren de, kefil olan da, efendim katip olan da lanetlidir. Bu kadar. Bizde faiz nerelerde? %40'larda. Amerika'da nerelerde? %3'lerde. Peki Japonya'da nerelerde? Hiç yok. Yani %1, %2. Bizim gibi böyle ilerleme aşamasında olanları, sömürü aşamasında olanları sömürüyorlar bizleri. Yok devlet tahvili diyorlar. Yani adam parası var. Fabrika falan kurmuyor ki. Paradan para kazanıyor adam. Niye kursun ki? Ama tabii bereketini görmüyor. Başka bir olay. O başka bir olay. Biz zahiri olarak batında çok kaybediyorlar. Böyle bütçe denk olmadığı zaman değerli kardeşlerim, kendileri 65 yaşından 67 yaşından evvel emekli etmiyorlar. Bizlerde de emeklilik 40-45 yaşında, 45 yaşında 40 yaşında emekli mi olur ya? Benim mesela 1978 senesinde emekli olmuş, hala emekli maaşı çalışıyor. Kendisi öleli 25-30 sene oldu. Kızı var, bilmem neyi var. Devlet böyle bir imkan tanıyor. Buna bütçe dayanır mı? Bir de efendim faiz lobilerine verilen müthiş paralar, milyar milyar dolarlar değerli kardeşlerim. Bir de kara para aklayan, efendim cemaattan para toplayan, yok ahbap derneğiydi, yok tarikat bilmem neydi, A tarikat, B tarikat, C tarikat, yok dernek, yok efendim cemiyet. Yazık yahu, yazık değerli kardeşlerim, aldandık. Dünya bizi aldatıyor. Yarına çıkmaya senet yok. Buradan benim çıkmaya bir senedim veyahut da güvencem yok. Mevla ne kadar ömür verdiyse, bazen öyle diyorum, Mevla'nın verdiği ömrü sonuna kadar yaşayacağım diyorum değerli kardeşlerim. Ama ne kadar? Allahül Alem, Allahül Alem, Mevla bilir ne kadar yaşayacağımızı, ne kadar yaşayamayacağımızı. Şimdi size değerli kardeşlerim, bir hadis-i şerif okuyacağım. Enteresan, müthiş bir hadis-i şerif. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti. Ümmetimin bozulduğu anda benim efendim sünnetime sarılana
Felehu ecru mi'eti şehidin, 100 şehit sevabı var değerli kardeşlerim. Allah Allah. Şimdi size desem ki, şuradan bir haber versem, ne diyelim mesela, hemen bizim efendim radyonun karşısında Yıldırım Bayazıt Camii Şerifi var. Yıldırım Bayazıt Camii'ne ikindi namazını kılmaya gelen kimselere 100 altın verilecek desem de, bırak ya 100 altın, ne 100 altın Allah size versen, 1 altın verilecek desem değerli kardeşlerim, ne yaparsınız? Cami boş mu kalır, dolu mu kalır? Allah için söyleyin. Cami boş mu kalır, dolu mu kalır? Yoksa orası efendim bir miting alanına haline döner. Ya bir tane altın, ya altın. Yani 10 bin lira. Hele bir de dörtlüsü, cumhuriyeti falan filan var ya, 45-50 bin liraya varan bir rakam. Onu vermeye kalksak, oho, bir millet bir ya bir altın. Mevla da buyuruyor ki, 100 şehit sevabı, Habibime uyun, yolunu takip edin, size 100 şehit sevabı. Sünnet, yani peygamber gibi yaşama bozuldu mu? Bozulmaz olur mu canım? Adama bir bakıyorsun sol eliyle götürüyor. Adama bir bakıyorsun camiye gitti, girip girme çıkma adabını bilmiyor. Adama bir bakıyorsun yeme adabını bilmiyor. Yemeği içmeyi bilmiyor. Su içmeyi bilmiyor. Su içmeyi, bir Müslüman su içmesini dahi başaramıyor, beceremiyor ya. İnanılacak gibi değil. Yani bir su içme nedir ya? Hocam biz içiyoruz ya. Alıyoruz efendim bardağı, kork kork kork kork kork kork. Oldu mu? Yemek yemeyi başaramayan, beceremeyen bir ümmet olur mu değerli kardeşlerim? Bak basitlerini söylüyorum. Tabii basit değil. Yatmayı beceremiyoruz kardeşlerim. Yatmayı, yatmayı. Sünnet üzere yatmayan kimse yatmayı beceremiyor demektir. Ya yatacaksın işte, uyuyacaksın ya. Allah yatağını vermiş, yastığını vermiş, yorganını vermiş. Efendim? Sen şimdi diyor, benim Habibim nasıl yattıysa öyle yatıp bakayım. Başarabiliyor muyuz? Yok canım, nerede? Oturmasını, kalkmasını bilmiyoruz değerli kardeşlerim. Bir Müslüman olarak evimize nasıl gireceğiz, nasıl çıkacağız onu bilmiyoruz. Yahu her zaman bindiğimiz arabaya nasıl bineceğiz, ne yapmamız lazım onu başaramıyoruz. Var mı başaran? Tebrik ederiz, takdir ederiz. Evine efendim sağ ayağından girip selamun aleyküm, eğer kimse yoksa esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin, efendim daha evde efendim çoluk çocuk varsa ilk önce kimi seveceğiz, hediye getirdiysek kime vereceğiz, ailemize karşı nasıl bir tutumda davranış göstereceğiz ve hakeza ve hakeza. Bunları başaramıyoruz değerli kardeşlerim. Biz nasıl Müslümanız ya? Aldandık biz. Bizi aldattılar. Bizi İslam'dan uzaklaştırdılar.

İleriki zamanlarda, çünkü Rabi'ül Evvel ayımıza girdik, alemlerin sultanının doğduğu ay, efendim bu zaman ne zaman? Nisan'ın 20'si. Ya değerli kardeşlerim, o zaman böyle kutlu doğum haftaları kutluyorduk. İnşallah bu bir hafta sonra kutlu doğum haftaları kutlamaya, peygamberimizi anmaya, hatırlatmaya, sünnet-i seniyesini. Ne demek sünnetini? Sünnet-i seniye demek ne demek? Onun yaşantısını anlatmaya, sevmeye ve sevdirmeye. Ya değerli kardeşlerim, sevmeye ve sevdirmeye. İnşallahu Teala, men ahabbe sünneti, kim benim hayatımı severse, Allah Allah, fekat ahabbeni, muhakkak ki beni sevmiş olur. Demek ki öyle kuru kuru, efendim mevlüt okuttum, efendim salavat getirince, ismi geçince elimi kalbim, tamam, çok güzel haller, çok güzel haller. Olması lazım gereken haller budur. Yapanı tebrik ederiz, takdir ederiz, teşekkür ederiz. Yetti mi? Yetmedi. Değerli kardeşlerim, mesela bir karı koca hayatını düşünün. Bir kadın peygamberin gösterdiği ölçüde kocasına efendim tazim, hürmet göstermezse sünneti terk etti demektir. Bir erkek peygamberinin gösterdiği ölçüde hanımına gerekli ihtimamı göstermediyse o sünneti terk etti demektir. Değerli kardeşlerim, daha bunun gibi neler hayatımızda, ticaretimizde, efendim alışverişimizde, arkadaşlığımızda. Ne dedi Peygamber Efendimiz? Bizi aldatan bizden değildir. Bize hile kuran, oyun kuran, aldatan ümmet topluluğundan dışarı çıkmıştır. Bundan daha dehşetli bir herkes birbirinde daha emniyetli ne yapabilirim diye düşünüyor. Çünkü emniyet almazsan bir sürü efendim dolandırıcı şebekeler çıktı. Nereden çıktı bu? İslamsızlıktan, Kur'ansızlıktan, Muhammedsizlikten çıktı değerli kardeşlerim. Bundan dolayı Efendimiz aleyhissalatu vesselam, men ahabbe sünneti fakat ahabbeni ve men ahabbeni, demek ki onun sevgisi neye bağlı? Onun sünnetine sımsıkı sarılmaya bağlı. Hayatı hayatımız olacak. Yaşantısı yaşantımız olacak. Hali, tavrı, bereketi. Mesela zannederim İmam-ı Malik Hazretleri, değerli kardeşlerim, karpuz yememiş, karpuz. Niye yemiyorsunuz diye sorulduğu zaman, yahu diyor, peygambere muhalefet etmek istemiyorum. Bıçakla mı kesti, kırarak mı yedi? Onu bilemiyorum, bulamıyorum. Ondan karpuz yemiyorum diyor. Ya hey, biz nerelerdeyiz, onlar nerelerde? Bunları misallerle size çoğaltacağım. Sadece aklıma gelen kısmıyla sizleri anlatmaya, izah etmeye çalışıyorum değerli kardeşlerim. Men ehabbeni, kim de beni severse, kâne me'ye fil cenne, cennette benimle beraberdir buyuruyor Sultanımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tabii peygamberimizin diğer sünnetlerini sizlere anlatmaya, izah etmeye çalışacağım Mevlam izin ederse. Bugün bu kadarla iktifa edelim. Hakkınızı helal edin. Bazen gelemiyorum. Sıcaklar beni daraltıyor. Yani mümkün olduğu kadar bu sıcaklara, dışarıya çıkmamaya gayret ediyorum. Eğer böyle biraz sakinlerse hemen geliyorum. Buralarda sohbet etmeye çalışıyorum.
Mevlam izin ederse, Allah ömür verirse bu mikrofonla

açık olduğu müddetçe sizlere gelip dini, mübini, İslam'ı anlatmaya, izah etmeye çalışacağım değerli kardeşlerim. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ali İmran Suresi 185. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Buhari, İlim 11, Edep 80, Cihat 164, Müslim Cihat 6-7, Ebu Davud Edep 17. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. 107.3 frekansında Radyo Nida'da İsmet hocamızdan hemen sonra yayındayız. 15:27 şu anda saatler. Katkılarından dolayı bilenler, hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Senin için hac ve umre yolculuğunuz öncesi bilenlere uğrayabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz efendim. Ağustos umre grubumuz kutsal topraklarda 11'inde yola çıktılar. Bir sonraki kafilemiz inşallah 5 Ekim'de yola çıkacak. Sonrasında 10 Aralık ve 2 Ocak çıkışlı olan umremiz Miraç Kandili Medine, Berat Kandili Mekke şeklinde olacak. Umre programlarımız hakkında detaylı bilgi için ulaşabilirsiniz. 0540-224-1073 Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız efendim. İstek, eser ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan göndermiş olduğunuz mesajlardan gelen eserleri dinleteceğiz. 0543-224-0108 543-224-0108 bu numaradan yazabilirsiniz efendim.

0: 0543-224-0108 bu numaradan isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan mesajlarınızı paylaşacağız efendim. Kolay gelsin çalışan herkese, hayırlı işler, selamlar.
1: Ben hasta Bela, ben de Yağcayınlığı'yı dinliyorum.
2: Dost kervanı.

0: dost kervanı.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543.

0: Devam ediyor efendim program. 15.35 şu anda saatler. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 0543-224-0108. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hoş geldin, safalar getirdin. Rabbim her daim yardımcınız olsun. Rica etsem Medine'ye giden kervan adlı eseri çalar mısınız? Teşekkür ederim demişler. Aleyküm selam. Allah razı olsun cümlemizin.
1: Sakın aşka, aşka feti candır. Aşka feti can oldu, meşhuru cihandır. Gel derse
0: Allah'tan büyük şeyler istemek onun gücünü, onun gücüne iltifattır. Allah'ım yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan tüm hayırları senden isterim. Hayırlı cumalar demişler. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar. Selamünaleyküm Nurel tefsir çalışanlarına, tüm dinleyenlere Murat Beret'ten bir eser istiyorum. Rebiül Evvel ayımız mübarek olsun. Hayırlı cumalar demişler. Hayırlı cumalar efendim. Kolay gelsin Nurel tefsir çalışanlarına da çok selamlar.
1: Can verme sakın aşka, aşka feti candır. Aşka feti can oldu, meşhur cihandır. Gel derse fuzur.
0: Selamünaleyküm hayırlı cumalar. Ben Bursa, Esenevler'de Nerva. Mehmet kardeşim sizleri çok beğenerek dinliyoruz. Çok güzel yayınlarınız var. Dursun Ali Erzincan'dan 11 Kadının Hikayesi adlı şiiri istiyorum demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim.
1: Her Ebrulu güzel elinde bir hançer.
0: 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. 22 Ağustos çıkışlı günübirlik İstanbul turu için kayıtlar devam ediyor. Sizler de bizlerle birlikte bu güzel turda yerinizi ayırtınız. Cumartesi gece yola çıkılacak. Pazar günü gezi yapılacak. Bu pazar değil, bir sonraki pazar. Yuşa Aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Hazretleri, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Eyüp Sultan Hazretleri Cami ve Türbesi, tekneyle Boğaz turu yapılacak. Sonrasında Bursa'ya dönüş yapılacak. 0543-224-0108 bu numaradan detaylı bilgi alabilir, yerinizi ayırtabilirsiniz. Kervan adlı eser istek üzerine şimdi yayında olacak. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla.

program sürüyor efendim. Sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde Murat Belet'ten bir eser istenmişti. Hangi eserini dinlettiğim Murat Belet'in? Bir dakika bakayım efendim. Çoktandır dinletmediğimiz bir eser olsun. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: dost kervanı.
1: Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla devam ediyor program. Sensizlik adlı eser şimdi sıraya düşecek. Sonrasında Dursun Ali Ersin canlı Ümmüzer adlı şiirini seslendirecek. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Ben Sevil, Yandım Ya Resulallah adlı eseri istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim, bunu da belirtmek istiyorum. Demet Evler bölgesinde yayın net çekmiyor demişler. Demet Evler bölgesi hangi bölge? Hayırlı günler olsun. Bu aralar Gündoğdu'da problem var. Yani şöyle, problemden ziyade galiba Narlı tarafında bir yangın meydana gelmişti. O bölgeden sonra genelde öğleden sonra öğle gibi orada Gündoğdu bölgesindeki dağlık alandaki elektrikler kesiliyor efendim. Yetkililer tarafından tedbir amaçlı ve jeneratör desteğiyle yayınlar aktarılıyor. Tabii bu süreçte kesinti meydana gelebiliyor. Jeneratörün devreye girmesi sonrasında ertesi güne kadar yakıtı devam etmeyebiliyor bazen. Oraya gidip değiştirilmek zorunda kalınıyor. Ondan dolayı bu konuda yani bu günlerde biraz problem meydana gelebiliyor yayınlarla ilgili. Fakat genelde öyleyse arkadaşlarımıza iletelim. 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Giydim Beyazlar adlı eseri istiyorum. Bugün Medine'den Mekke'ye giden Mahmut Hoca'nın grubuna gelsin. Elan Plastik demiş. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Allah kabul eylesin. Gitmek isteyen herkese tez zamanda nasip olsun.
0: Dost kervanı.

Yıkık gönül sarayı, bin bir nakış ördüğün, gömülü bir hatıra. Sonsuza yürüdüğün, yol garip, yolcu garip, ardın sıra sultan. Sensiz hayat bir başka, senden uzaklık, ölüm. Hüzün kokan nameden, yüreği kanar gülüm. Yakup'un hasreti bu, neredesin Yusuf yüzlü?

şehir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedi mi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladı. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana ey Ümmü Zer ye iç yakınlarına ihsanda bulun derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız. Ayşe annemiz ya Resulallah dedi. Beni nasıl seviyorsunuz? Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi. Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

Program sürüyor efendim 107.3 frekansında Radyo Nida'da sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Birazdan Giydim Beyazlar adlı eser sıraya düşecek. Selamünaleyküm Isparta Yalvaç'tan Hüseyin Karaman, Maher Zeyn'den Esselamu Aleyk adlı eseri istiyorum. Tüm Nida ailesine hediye ediyorum demişler. Hayırlı günler. Bu eseri kim söylüyor lütfen çalın demişler. Niyazi Mısri Anlar Bizi eserin adı efendim.

0543 224 0108 WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Hasan Dursun sırayı alacak şimdi. Kabe Yolları, Giydim Beyazlar adlı eseri seslendirecek. Yeni saatte yine sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz.

0: 16.10 şu anda saatler, program sürüyor. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Birazdan Maher Zeyn sıraya alacak.
1: Mehmet Esmer.
2: Can verme sakın aşka, aşk afeti candır. Aşk afeti can oldu, meşhuru cihandır. Gel derse Fuzuli

0: Devam ediyor efendim program. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında Radyo Nida'da.
1: Geldim, gördüm, sevdim, yandım. O günün mekanı.
0: Selamünaleyküm abi, trafikteyim. Maher Zeyn'den Maşallah adlı eseri annem Naciye Kurbaya armağan ediyorum demişler.
1: Olaydım hep yanında.
0: Ve ardından gönlü güzel tüm annelere gelsin demişler. Hayırlı günler. Kübra kardeşimiz göndermiş. Hayırlı yolculuklar olsun. Dinleteceğim birazdan eseri. Mehmet abi bu parça değildi. Yandım ya Resulallah, başka biri söylüyor. Kimin söylediğini bilmiyorum demişler. Yani eserin tam adını söylemediğinizde ben de aklıma ilk hangi eser geliyorsa da tahminde bulunuyorum. Yanlış tahminde bulunmuşum.

hayran. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. 16.26 şu anda saatler, Maher Zeyn seslendirecek Maşallah adlı eserini.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelenler başka. Şuara Suresi 88 ve 89. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünne 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

0: 16.33 şu anda saatler, program sürüyor. Sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. 0543 224 01 08 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz efendim.
1: Evet, esmer.

kaç trilyon hücreden yaratırsın bedeni. Her bedene yüklersin bir varoluş nedeni. Evrendeki her zerre tesbih ederken seni, baş eğerken emrine bu kainat, bu mizan, nasıl olur da sana secde etmez birin.

0: vallahi. İstemem yalan dünyayı. Al beni yanına ya Resulallah. Bitsin artık, bitsin benim dünya sürgünüm. Bas beni bağrına ya Habiballah. Al beni yanına ya Resulallah. Al beni yanına ya Resulallah.
1: 16.47 şu anda saatler. Veda edeceğiz. Birazdan Bursa ve civarı için ikindi ezanı okunacak. Yarın inşallah öğleden önce yayında olacağız efendim. Katkılarından dolayı bilenler, haç ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Rabbim günahlarımızı affeylesin. Kendine layık kul, Habibine layık ümmet eylesin. Görüşmek ümidiyle efendim.
2: Dost kervanı.

Radyo Nida. Nida. Üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed'e sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi da'vetit tâmmâ ve salâtil kâime âti Muhammeden il vesîlete vel fazîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî ve'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Amin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Hayatımızda yaptığımız bazı şeylerin artık pratiğe dökülmüş birer refleks haline geldiğini görürüz. Özellikle eski insanlarda bu fazlasıyla görülmektedir. Babaannemi hatırlıyorum da herhangi bir işe başlarken muhakkak besmele çeker, Allah'ım hayırlara eriştirsin derdi. Onun için bu soluk alıp vermek gibi tabii bir şeydi. O besmelesini çeker, ben yaramaz torununa dönüp, evladım her hayırlı işin başı besmeledir, bir işe başlarken besmele çekmeyi unutma, emi deyip beni uyarmayı ihmal etmezdi. Bana bunları söyleyişindeki eda o kadar sade, o kadar tabii gelirdi ki babaannem gözümde büyür büyür ulaşılamayacak bir yere yükselirdi. Onlar için din, Müslümanca yaşamak hayatın ana kaynağı, merkeziydi. Bir de kendimize bakıyorum da sanki üzerimizde taşıdığımız bir dekor gibi geliyor. Onların üzerine sinmiş Müslümanca yaşayışın tabiliğini, bizde ancak bu da olsun gibilerinden bir süs eşyası hüviyetini kazandığını görüyorum. Babaannem Allah dediği vakit bana bir yakınından bahsediyormuş, her şeyini kaybetmiş de kalan tek şeyini söylüyormuş gibi gelirdi. Bir de kendimize bakıyorum da merhaba dermiş gibi hayatın akışında herhangi bir şeyden herhangi bir şeyi söylüyormuş gibi Allah diyebiliyoruz. Yapmacık, ruha sindirilmemiş, sahiciliği olmayan plastik çiçekler gibi. Artık bir şeyleri değiştirmenin vakti gelmedi mi? Mesela hayatın merkezine sevgi

0: Birliği koymanın ve ondan her bahsedişimizde ilk ve son sözümüzü söylüyormuş gibi ta candan, ta yürekten bir şeylerin kopup geldiğini hissetmenin vakti değil mi? Bugün değilse ne zaman? Sakın aklınızdan yarın diye bir şey geçmesin. Unutmayın, bugün dünün yarını. Muhammed Parisi Hazretleri bu durum için buyuruyorlar ki, cahil halk yarın olsa da bir iş işlesem der ama bilmez ki bugün dünün yarınıdır. Bugün ne işlemiş ki yarın ne işlesin. Varlığın Şeref Burcu Efendimiz de bir hadisinde yarın diyen mahvoldu diye buyurarak dünya bir gündür o da bugündür sözünü haklı çıkartıyor. O halde haydi bismillah, hayatımızda bazı şeyleri değiştirmenin, hayatımızı değiştirmenin vaktidir. Resul'e tabi olmanın, onun aşk teknesinde nefsimizi eritmenin zamanıdır. Hamdolsun o Allah'a ki insanlığı doğuran o gül medeniyeti mimarı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet olsun diye gönderdi. O ki hayatının her döneminde her davranışıyla insanlığa örnek oldu. Onu görüp konuşabilme bahtiyarlığını erenler söze anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye başlarlardı. Şimdi biz onun için alışkanlıklarımızdan mı vazgeçemeyeceğiz? Bu kadarcık bir fedakarlıkta mı bulunamayacağız? Rahman ve Rahim Allah adıyla. Ey Peygamber, gerçekten biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ahzab suresi 45. ayet-i kerime.
1: Sen olmasaydın.

İnsanlara öğüt ver, almayan horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrına

İbretlik hadiselerden bir tanesi Medine'de yaşandı. Belki bilirseniz Mescid-i Nebevi'nin yakınlarında güzel bir bahçe vardı. Adı Beyruha. Bahçe Ebu Talha el-Ensari'ye aitti. Radiyallahu anh. Ebu Talha Medine'deki varlıklı Müslümanlardandı. Hurma bahçeleri vardı. Fakat malları içerisinde en çok sevdiği yerlerden biri Beyruha bahçesiydi. Bahçe çok güzel bir yerdeydi ve içerisinde çok tatlı bir su bulunan kuyusu vardı. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zaman zaman bu bahçeye geldiği ve suyundan içtiği de rivayet edilir. Hemen aklımıza gelsin. İnsan için böyle bir mal yalnızca maddi bir değere sahip olabilir mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelip dinlendiği, suyunu içtiği bir bahçe hem güzel hem manevi değeri var ve yıllarca verilen bir emek var. Tüm bunlara rağmen farklı bir gelişme olur. Âl-i İmran suresinde mealen sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz buyuruluyor. Ayet nazil oluyor. Ve bu ayet sahabilerin kulağına ulaşıyor. Ebu Talha da ayeti işitiyor. Düşünüyor. Sevdiğiniz şeylerden, yani artanlardan, beğenmediklerinizden buyurulmuyor. İşinize yaramayanlardan buyurulmuyor. Gözden çıkardıklarınızdan buyurulmuyor. Tam tersine, sevdiğiniz şeylerden. Ebu Talha radıyallahu anh kendi mallarını düşünür. Peki ben hangisini en çok seviyorum? Cevap bellidir. Beyruha bahçesi. Sonra kalkar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gider ve der ki ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz buyurdu. Mallarımın bana en sevimlisi Beyruha'dır. Onu Allah Teala için sadaka olarak veriyorum. Sevabını ve Allah Teala katındaki karşılığını umuyorum. Onu Allah Teala'nın sana gösterdiği yere sarf et. Nefsine en hoş geleni verdi, onu seçti. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem onun bu davranışını takdir etti. Bu kazandıran bir maldır. Maddi hesaba göre verdiği mal onun genel manada malını azaltıyor. Ama ne buyuruldu? Bu kazandıran maldır. Nihayet sonra ona bu malı ihtiyaç sahibi yakınları arasında paylaştırmasının uygun olacağını bildiriyor ve öyle yapıyor. Cömertliğin en kolay şekli belki de istemediğimiz, gözden çıkardığımız bir şeyi vermek, değil mi? Dolabı açıyoruz, giymediğimiz bir kıyafeti veriyoruz. Evde kullanmadığımız bir eşyayı verebiliyoruz kolaylıkla. Belki bunlar da bir miktar güzeldir. Ama dinimiz bize başka bir ölçüyü gösteriyor. Sevdiğinden verebilmek. O halde şimdi hepimiz kendimize şu soruyu sorabiliriz. Benim Beyruham nedir? Çok sevdiğim, çok değer verdiğim ve gerektiğinde Allah Teala rızası için paylaşmakta zorlanacağım şey nedir bu dünyada? Ve o her neyse aklıma gelen, onu paylaşabilir miyim? Elden çıkarabilir miyim?

Medine'de iki komşu düşünün. Evler birbirine yakın, bahçelerde neredeyse dip dibe. Komşulardan birinin bahçesinde bir hurma ağacı var. Fakat ağacın dalları diğer komşunun bulunduğu tarafa doğru sarkmış vaziyette. Ve doğal olarak hurmalar olgunlaştığında dallardan bazen hurmalar komşunun tarafına düşüyor. Diğer tarafta ihtiyaç sahibi fakir bir aile ve çocukları yaşıyor. Sonuçta çocuk yere bir hurma düştüğünde ve bunu gördüğünde ne yapar? Alır. Adı üzerinde çocuktur. Onun gözünde bu yere düşmüş küçücük bir hurma. Fakat ağacın sahibi son derece katıdır. Bunu fark eden komşusu bir hışımla gelir, çocuğun yerden topladığı 2-3 hurmayı, hatta ağzına götürdüğü hurmayı dahi geri alır. Mesele büyür. Fakir komşu bu durumdan rahatsız olur. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme giderek durumu anlatır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme giderek durumu anlatır ve o da hurma ağacının sahibiyle konuşur, ondan ağacı bırakmasını ister ve karşılığında cennette bir hurma ağacı vaat edilir. Düşünün, bir tarafta dünyadaki bir hurma ağacı, diğer tarafta ahiret için vaat edilen bir karşılık. Fakat ilginç, adam kabul etmez. Ağacını bir türlü vermek istemez. Reddeder teklifi. Fakat konuşmayı duyan başka bir sahabi vardır. Olay onun gönlüne dokunur ve ağacın sahibine gider. Bu defa pazarlık yapar. Rivayete göre ona çok sayıda hurma ağacı bulunan kocaman bir bahçe teklif eder. Bir hurma ağacı karşılığında çok daha fazlası. Adam hemen bu teklifi kabul eder. Ağaç artık senindir der. Sahibi doğruca Resulullah'ın yanına gelir. Ya Resulallah der sallallahu aleyhi ve sellem. O hurma ağacını satın aldım. Sonra ağacı ihtiyaç sahibi aileye bırakır. Cennetteki hurma ağacının sahibi artık bu kişidir. Bir insan için küçücük bir hurma ağacı dünyaya bağlanmanın sembolüdür. Belki diğeri için de aynı ağaç ahirete yatırımın bir parçasıdır. Cimrilik bazen milyonlarla ortaya çıkmaz. Bir hurmayla da ortaya çıkar, bazen kullanmadığımız bir eşya ile, bazen benim dediğimiz küçücük bir hak ile. Yani mesele malın maddi büyüklüğü değil, kalbimizde kapladığı yerdir. Bazen bir hurma ağacını bırakamaz insan ama farkında olmadan cennetteki yatırımını bırakmıştır, anlamaz. Büyüklerin dediği gibi, cömert insan hesap etmeyen insan değildir. O da hesap eder, savurgan da değildir. Ama fark şudur, hesabını yaparken Allah Teala'yı hesaptan çıkarmaz, tedbirini alır ama rızkın gerçek sahibini unutmaz. Paylaştığında tüh malım eksildi demez, Allah Teala malı vermişti, bana emanet etmişti, ben de onun verdiğinden verdim diye bakar. Ve bazen insanın verdiği şeylerden daha değerli olan verirken gösterdiği o gönül genişliğidir.

bereketli bir bahçe. Ürün verme zamanı gelmiş. Dallar güzel güzel meyvelerle dolu. Uzun zamandır beklenen hasat vakti yaklaşmış. Bahçenin sahipleri ürünlerini toplamak üzere hazırlanıyorlar. Fakat onların zihninde sadece hasat yok. Başka bir hesapları var. Bahçenin ürününden yoksulların da faydalanmasını istemiyorlar. Belki önceki yıllarda fakirler hasat zamanını biliyor ve bahçeye geliyorlardı. Belki bahçenin önceki sahibi onları boş çevirmiyordu. Fakat şimdiki yeni sahipleri başka türlü düşünüyor olmalıydı. Kendi aralarında karar verdiler. Sabah çok erkenden çıkacağız. Kimse bizi görmeden bahçeye varacağız, ürünleri toplayacağız. Ve bugün hiçbir yoksul bahçeye giremeyecek. Geceliğin yatarlar. Planları bu şekilde, yani hazırdır. Sabah olacak, bahçeye gidecekler, ürünleri toplayacaklar ve o ihtiyaç sahipleri gelmeden işi bitirecekler. Onlar uyurken bahçede başka bir şey oluyor. Allahu Teala tarafından bir afet ki bahçeyi dolaşıyor gecenin karanlığında. Yani bahçenin sahipleri evlerinde sabahleyin hasat edecekleri ürünler ve kazançlarını düşünürlerken. Bahçe harap olur. Sabah olur. O kişiler erkenden kalkarlar sevinçle ve birbirlerine seslenirler. Haydi, eğer ürünleri toplayacaksak erkenden bahçemize gidelim. Sevinçle yola çıkarlar. Fakat giderken hiç yüksek sesle konuşmazlar. Aralarında fısıldaşırlar sadece. Ama onların fısıltılarını Kur'an-ı Kerim bize açıklar. Çok kararlıdırlar. Bugün hiçbir yoksul yanımıza girmesin. Evet, yoksulların gelmesini önlemek için erkenden yola çıkarlar. Kendilerini o kadar güçlü hissediyorlardır ki. Bahçe onların, ürün onların, karar onların. Öyle zannediyorlar. Nihayet bahçeye yaklaşıyorlar. Fakat karşılarındaki manzarayı görünce şaşırıp kalıyor ve birden oldukları yerde kalıyorlar. Bu, onların bildiği bahçeye benzemiyor. Sağa sola bakıyorlar. Bir dakika, biz yolu falan mı şaşırdık? Diyorlar. Çünkü dün bıraktıkları bereketli, dopdolu bahçeyle karşılarındaki yer arasında kocaman bir fark var. Biraz daha dikkatli bakıyorlar. Hayır, yolu şaşırmamışlar. Burası kendi bahçeleri. Daha dün gelmişlerdi. Ama artık toplayacakları ürün yok. Hatalarını anlarlar. Yazıklar olsun bize. Biz gerçekten azgınlık etmişiz. Dün gece fakirler gelmesin diyorlardı. Sabah olduğunda kendileri mahrum kaldılar. Dün ürün bizim diyorlardı. Sabah ürünün gerçek sahibinin kim olduğunu öğrendiler. Dün yoksulun payını vermemek için planlar kuruyorlardı. Bugün ortada paylaşacak bir bahçeleri dahi kalmadı. İşte Kur'an-ı Kerim'in anlattığı ve özet olarak paylaştığımız bu kıssa, insanın içine işleyen bir gerçeği bize gösteriyor. İnsan bazen vermediği şeyi koruduğunu zanneder. Oysa nimeti koruyan o koca koca örülen duvarlar, kilitler, güvenlik önlemleri değildir. Nimetin şükrü esas nimeti korur. Şunu öğreniyoruz ki, her elimizde tuttuğumuzu zannettiğimiz, kazanç diye düşündüklerimiz gerçek kazanç olmayabilir. Yine her verdiğimiz, bizden çıkan o hayırlar, sadakalar veya sorumlu olduğumuz zekatlar bize kayıp olarak gelse de onlar gerçek kazancın ta kendileridir.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Mümin kabre konduğu zaman dünyada yapmış olduğu salih ameller onu kuşatırlar. Sabit el-Bünani Hazretleri.

0: Şimdi reklamlar. Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.
1: Hayır, hayır.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

Nice yıl asır oldu, uzak senden insanlık. Doğmaz mı bize şafak, her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar, cemreye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Dayanılmaz hicranın, yürekler pare pare. Lokman ol firakınla, bu derde sen ol çare. Katre katre hayat son dağlanan sinelere. Gel, bırakma bizi ayara Muhammed'im. Gel, bırakma bizi ayara Muhammed'im.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Burası Radyo

Saat hangi dakikada durur? Günlerden hangi gündür? Mevsim kış mıdır, bahar mı? Yer yerindedir de benim yerim kaymıştır ayaklarımın altından. Son denilen andır. Neyle kala kaldım? Elimde avucumda ne var? Şükür mü? Sabır mı? Kanaat mı? Kulluk mu? İsyan mı? Andan ana değişir haller ömür sürdükçe. Saat bir sabrı vurur bir isyanı. Bugün bilir, duyarım acizliğimi. Yarın büyür, büyür de yer üzerinde kibirle yürürüm. O tövbeleri çokça kabul eden, bağışlaması bol olandır. Ve göklerin kapıları açıktır hala. Yer ayaklarımızın altındadır. Son pişmanlıktan önce pişman olmak için belki son fırsattır. Başka kapımız yok. Aciziz, kusurluyuz, hatalıyız ya Rabbi. Ya tövbeleri çokça kabul eden olmasaydın, ya tövbeyi yaratmasaydın, halimiz nice olurdu. Layık değiliz kapına. Lakin gidecek başka kapımız yok. Kime varalım? Resulün haber verdi. Bir adam günah işlemişti. Bildi günahını, yalvarıp yakardı. Ya Rab, hatalıyım, kusurluyum, bağışla, affet, merhamet et. Allah Teala şöyle buyurdu. Kulum bir günah işledi ve günahını affedecek ya da cezalandıracak bir Rabbi olduğunu bildi. Şu halde ben de kulumu affettim. Sonra bu adam bir müddet Allah'ın dilediği halde yaşadı ve bir gün yine bir günah işledi. Günahını bildi, acizliğine sığındı, Rabbine yalvardı. Pişmanım. Allah Teala buyurdu. Kulum bir günah işledi ve kendisini günahından dolayı affedecek ya da cezalandıracak bir Rabbi olduğunu bildi. Ey kulum, ne yapsan da ben seni affettim. Günahımı bildikçe acizliğimi biliyorum. Acizliğimi bildikçe kendimi biliyorum. Kendimi bildikçe Rabbimi biliyorum. Kapılar açıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabi sordu. Ey Allah'ın Resulü, Müslüman olmadan önce cahiliyet zamanımızda işlediğimiz günahlardan dolayı azap görecek miyiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Her kim Müslümanlıkta güzel hareket ederse, cahiliyet hayatında işlediği günah ile muhayize olunmaz, kınanmaz. Fakat her kim Müslümanlıkta sebat etmeyip geri dönme gafletinde bulunur ve küfür üzere ölürse, o hem evvelce cahiliyetindeki ameliyle hem de sonra Müslümanlıktan dönüş küfrüyle yargılanır ve ebedi cehennemde kalır. Yine bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir genç geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, bir günah işledim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tövbe et dedi. Genç, tövbe ettim ama yine günah işledim dedi. Peygamber Efendimiz yine tövbe et buyurdular. Genç adam sordu. Ne zamana kadar tövbe edeyim? Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdular. Şeytan mağlup oluncaya kadar tövbe et. Genç adam yine sordu. Ya Resulallah, benim günahım çok olduğu zaman ne olacak? Efendimiz buyurdular. Allah'ın affı senin günahından daha büyüktür. Günahına çok üzülen bir adam İbni Mesud radıyallahu anh'a sordu. Bunun tövbesi var mıdır? İbni Mesud aldırış etmedi. Adam sorusunu tekrar etti. İbni Mesud baktı ki adamın gözlerinden yaşlar akıyor. Şöyle dedi. Cennetin 8 kapısı var. Bunlar bazen açılır, bazen kapanır. Fakat tövbe kapısı asla kapanmaz.
O kapıda görevli bir melek var. O melek daima kapıyı açık tutar. Sen amenine bak. Ümidini kesme. Örtüler altında kalsın. Allah Resulü buyurdular. Ümmetimin hepsi Allah tarafından affolunmuştur. Yalnız açık günahkarlar değil. Bu açık günahkar dediklerinden öyleleri vardır ki geceleyin bir günah işler de sonra şöyle şöyle bir gece geçirdim der. Halbuki Rabbi onun günahlarını örtmüştü. Fakat bu deli Allah'ın örttüğü perdeyi açarak sabahlıyor. Günahını gösteriyor. Yine bir gün ashabtan biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek sordu. Ey Allah'ın Resulü, bütün bu insanların hesabını kıyamet gününde kim takip edecek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala takip edecek dedi. Sahabi yine sordu. Bizzat kendisi mi takip edecek? Efendimiz evet dedi. Bu cevabı duyan sahabi güldü. Efendimiz sordu. Niçin güldün? Sahabi şöyle dedi. Kerem sahibi Rabbimiz affeder. Hesap görürken de

Dilersen bana merhamet eyle diye dua etmesin. Azim ve katiyetle kesin olarak Ya Rab beni affet, bana merhamet et diye dua etsin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Bırakalım günahlarımız Rabbimizle aramızda kalsın. Çünkü O affeder. İnsanları şahit tutmayalım. Karanlığın içindeki zulümleri aydınlığa kavuşturmayalım. Zira günah işleyen nefsine zulmeder, hayata kıyar. Aydınlıklar tövbemize şahit olsun da gecelerimize ait olsun. Uhud bir yaralı da hala kanıyor, hala yanıyor. Bağrındakiler şehit, ölü değil ki, diriler hala. Kanları kurumamış, akıyor kıpkırmızı, akıyor sıcak. Nasıl yanmasın Uhud? Yiğit Hamza'nın bir dağ gibi düştüğünü görmüştür. Lakin sular mecrasına dönüyor artık. Gönüller sahibine teslim oluyor. Öyle yaralı bakma Uhud. Acını içine göm. Başın göklere ersin artık. Vahşi, Hamza'nın katili Vahşi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Geliyor, başı önünde. Geliyor pişman. Şimdi sevinme vaktidir, şükretme ve büyüme vaktidir. Zira affettikçe büyüyeceksin. Vahşi sorar, ey Muhammed, nasıl beni İslam'a çağırıyorsun? Adam öldürenin, şirk koşanın azaba uğrayacağını, o azap içinde hor ve hakir olarak kalacağını söyleyen sen değil misin? Ben bunların hepsini yaptım. Benim için bir çıkış yolu var mı ki? Bunun üzerine Cenab-ı Hak tarafından şu ayet nazil oldu. Tövbe ve iman edip salih ameller işleyenlerin Allah kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Bu ayet üzerine Vahşi dedi ki, ey Muhammed! Salih ameller işleme şartı çok ağır. İhtimal ki ben iyi ameller yapacak gücü kendimde bulamam. Bunun üzerine bu kez şu ayet nazil oldu. Doğrusu Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ondan başka dilediği kimseleri bağışlar. Vahşi hala korkuyordu. Dedi ki, anladığıma göre bu bağışlama isteğe bağlı. Bilemiyorum ki bu günahlarımla Allah beni affeder mi, affetmez mi? Ve bu samimi itiraflara Rabbimizden hepimiz için bir cevap geldi. Ey günah işlemekte haddi aşarak nefslerine karşı cinayet işlemiş kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak Allah bütün günahları bağışlayıcıdır. Çünkü O çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. Vahşi Allah'ın büyüklüğü karşısında boynunu büktü. Hamza radıyallahu anh'ı düşündü. İsyanla geçen yıllarını, boynunu büktü. Müslüman oldu. Sahabiler şöyle dedi. Ya Resulallah, biz de Vahşi'nin yaptıklarını yaptık. Bu müjdenizden biz de nasiplenecek miyiz? Efendimiz buyurdu. Evet, bu tövbe eden herkes içindir. Ve Hint, Hazreti Hamza'nın karnını deşerek ciğerini parçalayan Hint. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Yüzü örtülüdür. Zira utanmaktadır. Biat ederek affını istiyor. Hazreti Peygamber onu tanıyor. Fakat tanıdığını Hind'e sezdirmiyor. Hint çok zeki bir kadındı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendini tanıdığını fakat belli etmediğini anladı. Bu tavır gönlüne o kadar tesir etti ki şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Bugüne kadar yer üzerinde senin meclisinden daha fazla nefret ettiğim bir meclis, bir ev yoktu. Fakat artık senin meclisinden daha güzel bir meclis göremiyorum. Müşriklerin ileri gelenlerinden Saffan bin Ümeyye,

büyük mükafatlar vaat ederek Umeyr'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmesi için tutmuştu. Saffan, Mekke fethedilince deniz yoluyla Yemen'e gitmek üzere Cidde'ye kaçmıştı. Umeyr Efendimiz'e gelerek Saffan kaçtı, gemiye binip gidecek dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz onu affediyorum buyurdu. Umeyr af alameti olarak bir şey istedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sancağını verdi. Umeyr Cidde'ye yetişerek Saffan'ı buldu ve ona affedildiği müjdesini verdi. Peygamberin ne derece affedici olduğunu bilirsin. Vakit kaybetmeden dön. Saffan hemen geri döndü. Allah Resulü geldi ve beni affettiniz mi diye sordu. Allah Resulüne geldi ve beni affettiniz mi diye sordu. Resul-i Ekrem evet dedi. Affettim. Saffan o halde beni kendi halime bırakın dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de istersen 4 ay yalnız kal buyurdu. Ve Saffan kendi arzusuyla Müslüman oldu. Affettikçe affa layık olacağız. Affettikçe taştan katı kalbimiz yumuşayacak. Ancak o zaman ağlayacağız. Yoksa taş kalpler pişman olur mu? Toprağa döner, suya yönelir mi? Her zerresiyle yanarak der mi? Ya Rabbi, ben pişmanım. Ellerimiz yanılır, dilimiz yanılır. Gün gelir bir bir dökerler yapıp ettiklerimizi. Bir bir anlatırlar. Gönlümüz pişmanlığımızı bilir, tövbemize şahittir. Çünkü bir Müslümanın gönlü incinir hatalardan, günahlardan. İncinir de pişman olur. Elimizin işlediğini gönlümüz reddeder. Biz pişmanız. Hatalarımız çok. Sana layık bir kul olamadık. Taatımız az, şükrümüz az. Sabrımız kalmadı. Pişmanız Rabbim. Birbirimizin günahını görmedik, görmeyeceğiz. Sen settarsın çünkü. Sen örtesin diye günahlarımızı görmedik birbirimizin ayıbını. Lakin tövbelerimize şahidiz. Pişmanlığımızı bildik. Yine yollara koyulduk. Kapına geldik. Şahidiz. Sen topluca tövbe edin dedin. Kesin ve samimi bir dönüşle tövbe edin dedin. Pişmanız ya Rabbi. Kapındayız.

Neyi ve kimi? En başta kendini ve sonra da ölümü. Var mı bilen son gününü, son saniyesini ömrünün? Var mı? Sonra kalbini ve Rabbini unuttu insan. Unuttuğumuz o kadar çok şey var ki. Tarlalardaki buğday başaklarının rüzgarın ninnisiyle salındığını da unuttu. Kırlara çıkmayı, çiçeklere bakmayı unuttu. Binler meyve veren ağaçları, kuru odunlardan ibaret olan bu mübarek ağaçların nasıl meyve verdiğini de unuttu. Ağaçların birer postacı olduğunu unuttu. Mektubu açtı, okudu ama göndereni unuttu. Üstüne kurşun gibi düşmeyen, tek tek gönderilen yağmur taneciklerini de unuttu. Sonsuz rahmeti unuttu. Üst üste bindirilip de balyalar halinde inmeyen kar tanelerini de unuttu. Kimin hangi ince hikmetle onları bir bir gönderdiğini de unuttu. İnsan bu dünyaya muhteşem ve muazzam bir dava, bir ideal için geldi. Omzundaki yükü ve sırtındaki küfeyi bırakıp kaçan bir hamal oldu. Halbuki hamal yükün altında güzeldi. Neyi unutmadı ki insan? Allah'ın kendisine yaptığı onca iyiliği çok çabuk unuttu. Gökyüzündeki ayı, güneşi, yıldızları, tarlaları unuttu. Baharı, çiçekleri unuttu. Kırları, kuşları unuttu. Zamanın oralarda ne kadar yavaş geçtiğini de unuttu. Bir filmden küçük bir sahne. Ünlü bir fotoğrafçı, kırlarda hayvanları otlatmakta olan mal sahibine bakıp, "Çoban nerede?" diye sorar. "Ona bazen izin veriyorum," der patron. Fotoğrafçı, "İşleri buradan mı takip ediyorsun?" "Evet, cep telefonu yeterli." "Burada niçin bulunuyorsun? Maksadın ne?" Patron bir göz kırpıp şu cevabı veriyor. "Dostum, kırlarda zaman yavaş geçiyor. Bunu fark ettim. Onun için bazen çobana izin veriyorum. Vaktin kıymetini bilmeye çalışıyorum. Vakit bereketini kaybettiyse eğer, anlamsız telaşımızın ve bitmek bilmeyen lüzumsuz bir yığın işlerimizin de suçlusu biziz. Ve en kötüsü insan ölümü de unuttu. Hem de ne unutmak? Dünyasında böyle bir kaygı bile yok. Geçenlerde arka arkaya gelen ölümler üzerine tanınmış bir sanatçı televizyon ekranlarından şöyle sesleniyordu. "Sanat dünyamızda bir yaprak dökümü var bu sıralar. Ölümler çokça olmaya başladı. Biri bunlara dur demeli." Ne demek istiyordu bu garip insan? Gayet açık. Ölümü hayattan bu kadar dışlayınca onun yaratanın bir fiili olduğunu düşünmek aklına bile gelmiyor insanın. Ölümü unutmak ömrü uzatmıyor. Ölümü unutan insanı ölüm unutmuyor. İnsan sadece unuttuğuyla kalıyor, o kadar. Zannediyor ki yaratan istediği zaman değil de kendi istediği zaman ölecek bu insancık. Ne büyük bir gaflet. Aman Allah'ım, gafletin de mertebeleri var. Evet, insan kendi nefsinde ve kendi dünyasında sınırlı kalınca görün işte neler söylüyor. Oysa kalp ve ruh gibi daha üstün mertebeleri de vardır insanın. Nefsin kendi başına buyruk olması tehlikelerin en büyüğü. Sanki donmuş, uyuşmuş bir hayatın üzerine yeniden ruh üfleniyor her sabah. Kim farkında? Ezanlarla başlıyor her sabah uyanış. Bu seslerle doğuyor yeni bir gün. Tevfik Fikret'in dediği gibi, bütün tabiat o dem kıldı secdeyi şükran. Kainat ayakta, insan yatakta, olur mu hiç? Böyle bakınca
ne kadar güzel oluyor yaşamak, insana yakışan verdiği sözü hatırlamak, o söze sadık kalmak. Ölümü durdurmak, ölümü öldürmek, ölümü kaldırmak mümkün mü? Ne kadar arzu ederdim o insanın hayat hakkında doğru bir söz söylemesini. Kendimi o insana karşı suçlu hissediyorum. Vazifemi yapmadığımı düşünüyorum. Kur'an-ı Hakim'in sayfalarını açıp okusa insan, Rabbinin kendisine neler söylediğini duyacak. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her çeşit misale yer verdik. Biz bu misalleri insanlara anlatıyoruz ama onları bilenlerden başkası düşünüp anlamaz. Yine Araf suresinin 176. ayetinde kıssayı anlat, belki düşünür, öğüt alırlar buyurulur. Evet, öğüt almak, ders almak ve bu dersin etkisiyle uyanmak. Ne güzel söylüyor şair Cahit Irgat. Bir damla düştü gözlerime, geçen buluttan hatırladım inanmanın ne olduğunu. Hatırla ki diye başlayan bir ayet vardı. Anılması bile hiç söz konusu olmayan bir su damlası hali vardı ki insan onu da unuttu. Hiç unutmayan Rabbini de unuttu. Allah da ona kendini unutturdu. Şimdi cehennemi bir azabın içinde kıvranıp duruyor insan. Şeytanın adımlarını izlememeliydi insan. Şeytan Rabbini unutmuştu. Kalbinde marifete zerre miktar yer kalmamıştı. O zulmani hali bize de layık görmeye çalışıyor. Şeytan insana önce kendini unutturur, sonra Allah'ı. Bu tuzağa dikkat. 13. lemada çaresi var. Tezelden oraya bir bakalım. Sonra unutan insan diklendi durdu Rabbine karşı. Ne yüzü ne de hakkı vardı isteyecek. Her şeye rağmen Rabbi son derece merhamet ve şefkat sahibiydi. Onu her türlü isyana rağmen kulluğuna layık gördü. İnişler, çıkışlarla dolu hayatında hep yan çizdi durdu insan. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi hayvan hayvanlığıyla, melek melekliğiyle kurtuldu. İnsan ikisi arasında yalpalayıp durdu. Ne olacak halimiz? Bu soruyu günün her saatinde sormalıyız kendimize. Elimizden bir tutanımız yoksa, bizi bizden daha çok düşünenimiz yoksa ne olacak halimiz? Evet, her günün sabahında içimizden yankılanan sesler yükselmeli. Vicdanımızı dinlemeliyiz ve onun sesini duyup tövbeye yönelmeliyiz. Uyanışımız bugündür, belki bu sabahtır. Pişmanlık duyulmayan ve tövbeyle uyanılmayan her sabah hafif bir rüyadan daha ağırına geçmektir. Uyanmak, kafa gözünün değil, kalp gözünün açılmasıdır. Herkes bir şeylerden sorumlu, insansa bütün kainattan. Şükrün bir çeşidi de namazla kendisine verilen bütün nimetlerin Rabbine karşı takdimini de içeriyor. İbadeti terk eden, kainatın ibadetini de görmüyor, göremiyor. Ve insan unuttu. Ahd-ı misakı, Enes meclisinde verdiği kalu bela sözünü de unuttu. Hatırlaması gerekir. Ölmeden önce ona birilerinin niçin dünyaya gönderildiğini hatırlatması gerekir. Yolu, yolculuğu, kılavuzu ve o rehberin elindeki kitabı. Kitaptaki işaretleri hatırlatması gerekir. Attığı her adım onu bir daha asla dönmemek üzere ebedi bir aleme götürüyor. İnsanın uyanışını bekliyor bütün bir kainat. Bu kainatta insan olan bir insan eğer yoksa, kainat da yok. Kainattaki mahlukat da yok adeta. Kainatta bir ustabaşıdır insan.
ustabaşı işinin başında değilse, diğer işçiler çalışıyor denemez. Gözlülük görevini, şahitlik yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekir insanın. Hayretli bir nazırdır, bir dellaldır, bir ustabaşıdır insan. Görevinin başında olmalıdır. İnsan iş başında değilse, kainatın çalışmasını, işleyişini görmüyorsa, yarın ne söyleyecektir, ne anlatacaktır Rabbine karşı? Her şeyin bir bir sorulacaktır hesabı. Unutmak bir çare değildir. Unutmak bir mazeret teşkil etmeyecektir. Bilmeliydi insan bunu, unutmamalıydı hiç. İnsan unutunca ona hatırlatma görevini yapacak bir şeyler gerek. Sadi Şirazi'den bir öykü. Bir gün annemin kalbini kırmıştım. Kalktı, yan odadan küçük bir beşik getirip önüme koydu. Evladım dedi, küçükken seni ben bu beşikte sallayıp büyütmüştüm. Sadi Şirazi bu hatırayı ömrü boyunca hiç unutmadığını söylüyor. Evet, bazen hatırlatma görevini bir beşik yapar, bazen de bir sel felaketi. Kayar gider ayağımızın altından, her şey su gibi. Ömür de öyle geçer gider. Bir yere tutunmalı ellerimiz. Yoksa akıntıya kapılıp gideriz. Dünya ve içindekiler güçlü bir anafor oluşturuyor. Bizi kendine doğru çekiyor. Daha, daha diye saldırırken hırsla dünyanın daha fazlasına nice canlar gidiyor. Nice ömürler tükeniyor. Ne güzel diyor Hafız-ı Şirazi. Neye alıştınsa onları terk et. Onlara aykırı olan şeylere yapış da muradına ulaş. İnsanın insanca yaşamasına yetecek kadar nasip her zaman vardır bu dünyada. Eğer eceli gelmediyse, vakti tükenmediyse. Hikmetli ve güzel bir söz duydum yakınlarda. Allah'ı zikirden gafil olmayınca ne bir ağaç yıkılır ne de bir hayvan av olur. Değmiyor ebedi hayatı kaybetmeye. Değmiyor dinin gereklerini yerine getirmeden yaşamaya. Değmiyor. Bediüzzaman ne güzel diyor. Biz dini severiz, dünyayı da yine din için severiz. Ve insan unuttu. Yamadık hep yırtarak dinimizden, dünya da gitti, din de elimizden diyenler haklı çıkıyor her zaman. İnsan unutmaya devam ettikçe kaybı hep büyük olacak, kazancıysa hep küçük. Evet, mülk onun, nimetler onun, biz de misafiriyiz onun. Nimetlerin bolluğu, ucuzluğu Allah'tan olduğu ve Allah yarattığı için. İki arkadaş konuşuyordu ölen birinin ardından. Biri ne bıraktı diye sordu. Diğeri nesi varsa hepsini dedi. Diğeri eğer ölen ilmiyle amilse geride bıraktıklarından daha fazlasını da yanında götürmüştür. Merak etme dedi. Bir gün kampanalar çalacak, şimdi paydos diyecekler. Unuttuğunu fark etmek ve uyanmak da bir nimet. O nimetin nimet olduğunu anlamak da bir nimet. Gökler ve yer dolusu hamdler ve senalar o yaratana ki, sonsuz ve sayısız nimetlerini lütfettiği için. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde bizi bu dünyanın nimetleri hakkında daha duyarlı olmaya ve unutmamaya çağırır. Kıyamet gününde kula nimetlerden sorulacak ilk sual, bedenine sağlık vermedik mi? Sana soğuk su içirmedik mi olacak? Bu çağrıya uyan her kula ayrı bir lütufta bulunacak Rabbimiz. Unutmanın yerini uyanışa terk etme vaktidir artık. Unutuşun hayatımızda nasıl bir yer tuttuğunu sorgulamanın da şimdi tam zamanıdır. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

emredensin. İnsanoğluna gönderdiğin peygamberler ve kitaplarla yol gösterensin. Hiç kimsenin asla bilemeyeceği ahiret, ruh ve yaratılışa dair haberler verensin. Bahşettiğin beş duyuyla dış dünya hakkında bilgilendiren, tehlikeleri fark ettirensin. Ey her şeyden haberdar olan Allah'ım, bizi razı olacağın duygu, düşünce ve davranışlara yönelt. Seni görür gibi kulluk edenlerden, günahlardan uzak duranlardan eyle. Amin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: El Hakim Celle Celalu Celle Celalu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakim'sin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun niyazıyla bugün sizlere Araf suresinin 19 ila 25. ayetlerinin tefsirini işleyeceğimiz bölümün tilavetini öncelikle sizlere takdim etmek istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli, Yüce Rabbimizin sözleri. Araf suresi 19 ila 25. ayetler.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen Araf suresinin 19 ila 25. ayetlerinden hasıl olan sevabı Yüce Rabbimiz Teala'dan, başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın ervahına, Ali'nin ashabının, Bedir ve Uhud şehitlerinin, onlar başta olmak üzere bütün şühedai İslam'ın, ahiret yurduna göçen bütün kahraman gazilerimizin, şanlı ecdadımızın, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahirete irtihal etmiş bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin müminatın ervahına bizden bir güzel hediye olarak kabul buyurmasını ve ruhlarına vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, biraz sonra tefsirini aktaracağımız bu ayeti kerimelerin sizlere öncelikle toplu bir şekilde mealini vermek istiyoruz. Araf suresi 19 ila 25. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyurdu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin, dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, birbirlerine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya burada ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı dedi. Ve onlara ben gerçekten sizin için iyiliğinizi isteyenlerdenim diye yemin de etti. Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi diye nida etti. Adem ile eşi dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, mutlaka biz ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olarak inin oradan. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve orada diriltilip çıkarılacaksınız dedi. Aziz dinleyenlerim, Hazreti Adem ve eşinin başından geçenleri, şeytanın aldatmalarına inandıklarını ve sonunda Rablerinden af dileyecekleri, bir hata işlediklerini anlatan ayet-i kerimelerdir bunlar. 19. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyurdu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin, dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz. Müellifimiz diyor ki, İblisin cennetten çıkarılmasından sonra Allah Teala Adem'e dedi ki, ey Adem, sen ve eşin yani Havva cennette durun, orada ikamet etmeye devam edin. Allah'ın bu emri onlara izin ve ikram manasındadır. Ayette geçen zevç yani eş, Arap dilinde eşlerden her birini ifade eder. Eşlerin her ikisine birden zevcan denilir. Ayette Hazreti Adem ile eşi Havva'ya durması emredilen cennet, ya mükafatlandırma yeri olan huld yani ebedilik cennetidir ki ilim ehlinin çoğu kitaplarında zikrettikleri çeşitli delillere göre bu görüştedir, ya da bahsedilen cennet gökyüzünde bulunan bir cennettir, Adem ile Havva dünyaya oradan indirilmişlerdir. Yahut ayette adı geçen cennet, yeryüzünde diğer yerlerden yüksekçe bir mevkide bulunan bir cennettir. Orası ağaçları ve meyveleri bol, gölgelikler ve çeşit çeşit nimetler içinde göz kamaştıran bir yerdir. Allah Teala orasını
Adem ile Havva için hazırlamış ve onlar için bir imtihan yeri kılmıştır. Nitekim zahir ve batın ehlinden bazı muhakkıklar bu görüşü tercih etmişlerdir. Çünkü burada Adem ile Havva o ağacın meyvesinden yememekle mükellef tutulmuşlardır. Oysa amellerin karşılığı olan huld cennetinde herhangi bir mükellefiyet yoktur. Orada bir emir ya da yasak söz konusu değildir. Yine Adem aleyhisselam orada uyumuş, oradan çıkarılmış, iblis de oraya girmiştir. Halbuki hakiki cennette uyuma, girdikten sonra oradan çıkma da yoktur ve şeytanın oraya girmesi de mümkün değildir. Rivayet edilir ki Adem aleyhisselam vefat etmek üzereyken canı cennetten bir salkım üzüm çekti. Oğulları onu aramaya çıktılar. Yolda meleklerle karşılaştılar. Melekler onlara, "Ey Adem oğulları, ne arıyorsunuz?" dediler. Onlar, "Babamızın canı cennetten bir salkım üzüm çekmiş," diye cevap verdiler. Melekler, "Geri dönün, artık ihtiyaç kalmadı," dediler. Çünkü melekler Adem aleyhisselamın ruhunu kabzettiler. Onu gasledip kokuladılar ve kefenlediler. Sonra Cebrail aleyhisselam onun namazını kıldırdı. Oğulları da meleklerin ardında namaza durdular. Melekler onu defnettiler ve oğullarına, "İşte ölüleriniz hakkındaki sünnetiniz, yani takip edeceğiniz yol budur," dediler. Müellifimiz ayet-i kerimenin tefsirine şöyle devam ediyor. Orada, yani cennette, "dilediğiniz yerden yiyin" ifadesi, cennetin dilediğiniz yerine gidebilir, orada arzu ettiğiniz meyvelerden istediğiniz kadar yiyebilirsiniz, canınız çektiğince oradaki nimetlerden faydalanabilirsiniz demektir. Ayette geçen "fakat şu ağaca yaklaşmayın" ifadesindeki ağaç hakkında ihtilaf edilmiştir. Allah Teala da onun adını ve hangi ağaç olduğunu müphem bırakmıştır. Eğer onun açıklanmasında başka hususlarda olduğu gibi bizim için bir fayda olsaydı, Cenab-ı Hak onu bize bildirirdi. Ancak böylece bırakılmış ve "yoksa zalimlerden olursunuz" ifadesiyle nefislerine zulmedenlerden olmamaları hususunda uyarılmışlardır. Burada 19. ayetin meali ve tefsiri sona eriyorken, aziz dinleyenlerim, hemen ardından gelen 20. ayet-i kerime olayı bize aktarmaya devam ediyor. Mealiyle biz de sözlerimize, sohbetimize devam edelim. 20. ayet-i kerime Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor Araf suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. Derken şeytan birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi. Ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya burada ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı dedi. Müellifimiz diyor ki, derken şeytan onların gizli yani örtülü olarak kalan çirkin yerlerini yani avret yerlerini kendilerine göstermek yani açığa çıkarmak ve onları böylece günaha düşürmek için onlara bir vesvese verdi. Vesvese şer'an kötü olan bir şeyi süslemek için şeytanın insanın kalbine attığı tekrarlana gelen gizli bir sözdür. İblisin Adem ve Havva'ya ilk olarak kurduğu tuzak, onların karşısında duyduklarında onları üzecek şekilde hıçkırarak ağlamasıydı. Ona, "Seni kederlendirip ağlatan nedir?" diye sordular. İblis, "Sizin şu halinize ağlıyorum. İkiniz de bir gün ölüp gidecek ve içinde bulunduğunuz şu nimet ve ikramlardan ayrılacaksınız," dedi. İblisin sözleri onları etkiledi ve İblis onlara ayetin devamında gelecek sözlerini de ekledi. Burada ifade edilmesi gereken husus şudur. İblis
onları günaha düşürmek için vesvese vermişti. Yoksa avret yerlerinin açılması için değil. İblisin onlara vesvese verirken bunu kendilerini kötü duruma düşürmek için yapmış olduğu manası da çıkarılabilir. Avret yerlerinin açılmasıyla Adem ile Havva'yı meleklerin yanında küçük düşürmek istemiştir iblis. Yine şeytanın onların avret yerlerini açtırmak istemesi şuna delalet eder ki, yalnızken ya da eşinin yanında gereksiz yere avret yerinin açılması insanın fıtratına aykırı, çirkin ve müstehcen bir davranıştır. Nitekim Hazreti Ali kerramallahu veçhe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cemaline baktığı gözlerle kendi edep yerine bakmaktan haya etmiştir. İnsanın kendi avret yerine bakması böyle çirkin olursa, başkasının avret yerine bakmak ya da başkalarının yanında avret mahallini açmak ne acınacak bir durumdur. Gizlenmesi gereken yeri açmak ne çirkin bir şeydir. Hazreti Adem ve Havva kendi edep yerlerini ve birbirlerinin avretlerini görmezlerdi. Çünkü onlara avret yerlerini örten birer elbise giydirilmişti. Avret yerlerine ayet-i kerimede çirkin yerler denilmesi, onları açmak insan için çirkin olduğundan dolayıdır. Onlara Rabbiniz başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek, yani melekler gibi bünyeleri latif, yeme içme ve benzerlerine ihtiyacı olmayan varlıklar olursunuz ya da hiç ölmeyip cennette ebedi kalanlardan olursunuz diye sizi şu ağaçtan, yani onun meyvesini yemekten men etti dedi. Burada meleklerin bazı yönlerden üstün olmaları, onların mutlak manada peygamberlerden üstün olmalarını gerektirmez. Çünkü insanda da meleklerde bulunan bazı özelliklerden daha üstünlerinin bulunması mümkündür. Şu halde ayette geçen Hazreti Adem ve Havva'nın melek olmalarından maksat, beşeri hakikatlerinin meleki hakikate döndürülmesi değildir. Çünkü bu muhaldir. Bil ki Allah Teala insan, melek ve cinleri görünüş ve şekil itibariyle birbirinden ayırmış, farklı yaratmıştır. Zahiren ve batinen insan yapısında yaratılan insandır. Eğer bir insan melek yapısına

sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye yemin etti. Müfessirimiz diyor ki, yemin yalnız iblis tarafından yapılmıştır. Ancak ayette onun yemini, yani bir fiili karşılıklı yapmayı ifade eden müfaale vezninde gelmiştir. Bu, başka bir şahsın yeminine karşılık olarak daha ağır yemin eden kimse gibi şeytanın onlara kuvvetle yemin ettiğini belirtmek içindir. Ve onlara elbette ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim. Çünkü nusuh kelimesinde hem nasihat etmek, öğüt vermek hem de başkası hakkında onun iyiliğini isteyerek elinden gelen gayreti göstermek vardır. Bu sebeple ayet-i kerimenin manası ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye karşılık bulmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şeytan böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Onlar hemen cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı? Ve şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye nida etti. Müfessirimiz bu ayet-i kerime ile ilgili olarak şunları söylüyor. Ayet-i kerimede geçen böylece onları, yani yalan yere Allah adına yemin edip aldatarak aşağı indirdi. Yani onlar ağacın meyvesinden yemek suretiyle şeytanın aldatmasına uydular. Onları yüksek mertebe olan Allah'a itaat mertebesinden aşağıya, yani Allah'ın gazap ettiği duruma indirdi demektir. Ayet-i kerimede geçen dellâhuma ifadesindeki kök olan tedliye, indirmek demektir. Bir şeyi yukarıdan aşağıya doğru bırakmaktır. Kovayı kuyuya sarkıtmak gibi. Müellifimiz diyor ki, İblis Allah'ın adına yalan yere yemin edenlerin ilkidir. Adem aleyhisselam kimsenin Allah'ın adını anarak yalan yere yemin edebileceğine ihtimal vermemişti. İşte bu sebeple de iblisin sözlerine itibar etti. Çünkü kalbinde Allah'ın azametini hisseden bir mümine yakışan birisi Allah adına yemin ettiği vakit onun doğruluğuna inanmaktır. Birisi Allah adına yemin ettiği vakit onun doğruluğuna inanmaktır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Mümin saf ve kerem sahibidir. Facir ise hilekâr ve alçaktır. Ayet-i kerimede geçen ağacın meyvesinden tadınca çirkin yerleri kendilerine göründü. Müellifimiz diyor ki, onlar ağacın meyvesini yemek üzere alıp da tadına vardıkları anda cezaya ve günahın uğursuzluğuna uğradılar. Üstlerindeki cennet elbiseleri düştü ve edep yerleri kendilerine göründü. Bundan haya edip utandılar. Denilmiştir ki, onların cennetteki elbiseleri latif, yumuşak ve gayet beyaz tırnağın rengine benziyordu. Elbiseleri bedenlerini örtüp görülmesini engelliyordu. Bu hataya düştükleri vakit o latif cennet elbisesi bedenlerinden sıyrıldı. Orada sahip oldukları eşsiz nimetleri hatırlatmak ve pişmanlıklarını yenilemek için sadece bu renk parmaklarının ucunda kaldı. Onların elbiselerinin başkalarının bakışından bedenlerini koruyan birer nur olduğu da söylenmiştir. Bir başka görüşe göre onların elbiseleri cennet giysilerinden bir hulle idi. Ayet-i kerime şöyle devam.

ediyor. Ve onlar hemen cennet yapraklarını üst üste yamayıp üzerlerini örtmeye başladılar. Bedenlerini ya da edep yerlerini örtmek için yaprakları alıp üst üste yama yapıyorlardı. Ayette bahsedilen yaprağın incir ağacının yaprağı olduğu söylenmiştir. Çünkü ondan başkası bu şekilde geniş ve örtücü değildir diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor. Allah Teala incir ağacına, cennette Adem'in vücudunu örttüğün gibi senin de dışından önce ben içini yaratacağım buyurdu. Zira diğer ağaçların meyvelerinde önce dış sonra da onun içi yaratılır. Bu sebepledir ki diğer ağaçlar meyveye dururken önce çiçek açarlar, sonra bu çiçeklerden meyveler oluşur. İncir ağacının meyvesi ise çiçek açmaksızın doğrudan ortaya çıkar. Ayet-i Kerime, edep yerinin açılmasının Hazreti Adem aleyhisselam tarafından da çirkin görüldüğüne delalet eder. Görmez misin ki onlar avret yerlerini açmanın çirkinliğini anlar anlamaz nasıl da örtmek için aceleci davrandılar. Müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Rableri yani işlerinin maliki olan Allah Teala yaptıklarını yüzlerine vururcasına ve onları azarlayarak onlara ben sizi o ağaçtan men etmedim mi ve şeytan size apaçık düşmandır demedim mi diye nida etti. Allah Teala'nın bu sözü onlara melek vasıtasıyla vahyetmiş olması mümkün olduğu gibi kalplerine de ilham etmiş olabilir diyor müellifimiz. Onların bu azar neticesinde utanmaları, başlarına gelebilecek bütün sıkıntılardan daha ağır gelmiştir onlara. Yüce Rabbimizin ayetteki şeytan size apaçık düşmandır demedim mi ifadesi, onun şu buyruğuna işarettir. Ey Adem! Bu iblis senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra sıkıntı çekersin. Taha Suresi 117. Ayet. Müellifimiz diyor ki, rivayet edilir ki Allah Teala, Adem aleyhisselama, ben sana cennetteki bu yasak ağacın dışındaki ağaçların meyvelerini bol bol bağışlamadım mı? Niçin bu yasak ağaca yöneldin buyurmuştu. Adem aleyhisselam ise, izzetine yemin olsun ki bağışladın. Ancak ben senin yarattıklarından birinin senin yüce adını anarak yalan yere yemin edebileceğine hiç ihtimal vermiyordum diye cevap verdi. Allah Teala onu ve eşini yeryüzüne indirdi, ona demircilik sanatını öğretti, ona yeryüzünü ekip biçmesini emretti. Hazreti Adem toprağı ekti, suladı, hasat etti, öğüttü, savurdu, hamur ve ekmek yaptı. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeden sonra gelen Araf suresinin 23. ayetinde Rabbimiz Teala onların halini bize şöyle anlatıyor. Adem ile eşi dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki, Adem ile Havva hatalarını itiraf edip derhal tevbeye teşebbüs ederek, ey Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik dediler. Yani günah işleyerek kendimize zarar verdik, yazık ettik. Böylelikle kendimizi cennetten çıkarılmaya maruz bıraktık. Eğer bizi bağışlamazsan, yani günahlarımızı örtmezsen ve tövbemizi kabul etmeyerek bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz. Bir anlık hazza aldanarak
ahiretini mahvedenlerden, helak olanlardan oluruz dediler. Ayet-i kerime, eğer affedilmezse küçük günahlarında mutlaka cezalandırılacağına delalet eder. Bunların bağışlanıp bağışlanmayacağı da şüphelidir. Zira Adem aleyhisselamın hatası da küçük günahlardandı. Çünkü o ağaçtan Allah Teala'nın hükmüne muhalefet etmek kastıyla yememişti. Bilakis şeytanın yeminlerine ve türlü sözlerine inandığı için yemişti. Çünkü o sözler Adem aleyhisselam'da tabii bir meyli, isteği doğurmuştu. Ayrıca Adem aleyhisselam Allah'ın hükmüne riayet etmek için kendisini ağaçtan uzak tutmuştu. Fakat sonunda bunu unutup onu yemekten alıkoyan mani kalmayınca beşeri arzuları kendisini ona meylettirmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, 24. ayet-i kerimeye gelmiş bulunmaktayız. Yüce Rabbimiz bundan sonra olan hadiseyi şöyle bildiriyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun üzerine Allah Teala, birbirinize düşman olarak inin, sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. Burada Allah Teala'nın birbirinize düşman olarak inin buyurduğu ifadesini müellifimiz şöyle aktarıyor. Bu emir ya Adem ve Havva ile onların zürriyetinedir ya da ikisiyle birlikte iblisedir. İblisin Adem aleyhisselama ve zürriyetine düşman olarak yaratılması, akrebin sokmak ve kurdun kapmak için yaratılması gibidir. Adem aleyhisselamın halifeliği sebebiyle iblis melekler arasındaki riyasetini yitirdiği için ona düşman olmuştu. Bize de iblisi düşman tanımak emredilmiştir. Çünkü evladın şanına yaraşan babasının düşmanını düşman bilmektir. Sizin için yeryüzünde bir süreye, yani ecel gelinceye kadar yerleşme ve yeryüzünden faydalanma vardır buyurdu. Ancak Adem aleyhisselam buna çok üzüldü. Bir daha cennete hiç dönemeyeceğini zannetti. Cenab-ı Hak bunun üzerine şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. A'raf suresi 25. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve orada diriltilip çıkarılacaksınız dedi. Allah Teala orada ifadesiyle yeryüzünü kastetmişti. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz. Yani orada kabre konulacaksınız. Sonra yaptıklarınızın karşılığını görmek üzere yine oradan dirilip çıkarılacaksınız dedi. Adem aleyhisselam bu ilahi hitabı işitince tekrar cennete gönderileceğini anladı ve Allah Teala'nın lütfu ve vaadiyle teselli oldu. İmam Kuşeyri ne güzel söylemiştir diyor müellifimiz ve aktarıyor onun sözlerini. Adem aleyhisselam melekler tarafından kıskanılmış, hepsi tarafından ona secde edilmişti. Onun başında vuslat tacı, bedeninde keramet elbisesi, belinde Allah'a yakınlık kemeri, boynunda Hakk'a kurbiyet gerdanlığı vardı. Yaratılanlardan hiçbiri mevkice ondan üstün değildi. Hiçbir kimse onun eriştiği yüceliklere ulaşamamıştı. Bir an bile kesilmeksizin ona, ey Adem, ey Adem diye daima iltifatla nida ediliyordu. Ancak işlediği bir hata yüzünden, elbiseleri üzerinden soyuldu, bazı üstün meziyetlerinden arındırıldı ve mekanı değiştirildi. Bütün işleri karıştı. Allah'ın her türlü ikramlara gark ettiği ilk insan, bir hata yüzünden böyle bir cezaya çarptırılırsa, birçok günah işleyen bizlerin hali nice olur?
İmam Kuşeyri'nin bu manidar aktarımları ve sorusundan sonra müellifimiz hafızın bir beytini aktarıyor bizlere kıymetli dinleyenlerim. Nasıl olur da canla başla vuslat davasına girişeyim? Bedenim kazaya uğramış, gönlü ayrılığa düşmüş biriyim. Peygamber de olsa, veli de olsa Allah'ın hükmü bütün insanlar için geçerlidir. Takva perdesinden çıkan, o perdeyi yırtan yalnız ben değilim. Atam da ebedi cenneti elinden çıkarmıştı diye bir başka beyit aktarıyor bizlere müellifimiz. Ve diyor ki, bil ki Adem aleyhisselam hakikatte muhabbet ağacının meyvesinden yedikten sonra bir imtihan mihnetine uğratılmıştır. Bundan sonra o ayrılığa sabretmekle emrolunmuş ve kaybettikten sonra bulacağı kendisine vaat edilmiştir. Görünüş itibariyle alçalmalardan sonra manevi yükselişlerden yani terakkiyat sahipleri olanlardan olmuştur. Şöyle bir beyit aktarıyor yine müellifimiz. Dünyada zahmetsiz aşk müyesser olmuyor. Evet, elest ahdini belaya bağlamışlar. Buradaki bela ifadesi, evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin manasına geldiği gibi, evet elest ahdini belaya bağlamışlar şeklinde de müptela olmak, imtihana çarptırılmak manasında bela kelimesi kullanılmış. İmtihansız olmuyor demek ki terakki, bunu anlıyoruz kıymetli dinleyenlerim. Müellifimiz sözlerini şöyle tamamlıyor. Mükâşefe ve müşahede ehli olmayanların mücerret ilim ağacına yaklaşmaları yasaklanmıştır. Çünkü onlar hakikat meyvesinin lezzetinden mahrumdurlar. Şu halde kişinin ilk andan itibaren himmeti müşahede olsun ve bu ecel gelmeden önce kemal derecesine erinceye kadar sürsün. Bununla birlikte kişi bu yolda seyrederken ölürse, yani maneviyat mertebelerini bir bir kat ederken ecel gelip çatarsa, sonsuz kudret sahibi olan Allah Teala onu matlubuna ulaştıracaktır. Kabir aleminde dahi seyr-ü sülükünü tamamlayacaktır. Yine tedbir ağacına herkesin yaklaşması da doğru değildir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın takdiri zengin fakir bütün insanlara kafidir. Görmez misin ki namazda kıyam Allah'ın ezeli takdirine işarettir. Bu her şeyi Allah'a ısmarlamaktan ibarettir. Rükû Cenab-ı Hakk'ın ebedi tedbirine işarettir. O ise teslimiyet demektir. Secde takdir ve tedbirden tamamen fani olmaya işarettir. Çünkü böyle sıfatlarla ahlaklanmak gerektiği gibi gayelerin gayesine ulaşınca onlardan fani olmak da şarttır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Orada yaşayacaksınız. Bunun anlamı şudur. Siz muhabbet talebinde sadık olmak, sabırla kurtuluş kapısını çalmak, kullukta ve hakkı talepte sebat üzere yaşarsanız, tarikat ayağıyla şeriat caddesinde yürüyerek orada öleceksiniz ve yine oradan hakikat alemine çıkarılacaksınız. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi buna delalet eder. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz. İmam Müslim bu hadisi şerifi eserinde bizlere aktarıyor. Ve müellifimiz işari bir tefsir örneği olarak sunduğu bu ifadelerden sonra şu beyitle sözlerini hitama erdiriyor. Çalış ey efendi,
aşktan yana nasipsiz kalma. Çünkü kimse hünersizlik aybı taşıyan bir köleyi almaz. Bana bu karanlıklarda yol gösteren, gece yarısı edilen dua ve seherlerde dökülen gözyaşıdır. Evet, aziz ve değerli dinleyenlerimiz, müellifimizin bu manidar beytiyle biz de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden sizlerle buluşuncaya dek, onun selam ve selametinde, emn-ü emanetinde kalınız efendim. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.

Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida. Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Bursa ve çevresi için yatsı ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allah.

0: العامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ey Allah'ım, bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaad ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

ağlarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: El Mucib Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren. Sen El Mucib'sin. Kullarının duasını işiten ve onlara karşılık verensin. Darda kalanlara yardım eden, kederleri gideren, sıkıntıları yok edensin. Sana yapılan çağrılara daima cevap verensin. Mucib ismin ile müminleri salih amellere çağıransın. Duayı ve tövbeyi öğütleyen, hayırlı kapıları açansın. Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sana isyan etmekten bizi koru. Bize rızanı kazanmayı nasip et. Şüphesiz sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bize merhamet et, dualarımızı kabul eyle.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

El-Mukit Celle Celalu Celle Celalu. Yaratılmış her şeyin azığını veren. Sen El-Mukit'sin. Her şeyin rızkını belirli ölçüye göre takdir edensin. Her yaratılmışın rızkını veren, tayin edensin. Mukit isminle sen, kullarının amellerine şahit olan, onları koruyan ve mükafatlarını verensin. Sen her varlığın olduğu gibi insanın da gıdasını yaratansın. İbadeti ruhun, ilmi aklın, sevgiyi gönlün, imanı kalbin gıdası kılansın. Sen El-Mukit isminle tevekküle yönlendirensin. İşiten kulağımız, gören gözümüz için şükrettiren, bizleri şereflendirensin. Aklımızı, kalbimizi ve ruhumuzu besleyensin. Ey eşsiz rahmetiyle tüm varlıkları besleyen Allah'ım! Sen her şeyi gözetleyip koruyansın. Dilediğin herkesi dilediğin şekilde rızıklandıransın. Üzerimizden takdir ettiğin rızkını kesme. Amin.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Errebi el-Üseydi'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah, sen ne diyorsun dedi. Efendimizin huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Efendimizin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza kavuşup işimizin başına gidince çoğunu unutuyoruz dedi. Ebu Bekir, biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Efendimizin huzuruna girdik. Ey Allah'ın Resulü, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, sizin yanınızda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsunuz. Gözümüzle görür gibi oluyoruz. Sizin yanınızdan çıkıp da çoluk çocukla ve işimizle gücümüzle uğraşmaya başlayınca söylediğinizin çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalabilip zikre devam edebilseydiniz, hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle müsafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: El Musavvir Celle Celalü. Celle Celalü. Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden. Sen El Musavvirsin. Tasvir eden, her şeye bir şekil verensin. Senin Musavvir ismin yaratmanın nihai halini teşkil eder. Yarattıklarını ince özelliklerle ve farklılıklarla şekillendirir, ruhunu belirlersin. Yarattıkların içinde tek bir boşluk ve tesadüfe yer bırakmayansın. Her şeye özel bir suret ve bir özellik veren, her şeyi en hassas şekilde dengeleyensin. Yarattıklarını bir örneğe, maddeye, müddete ve yardımcıya muhtaç olmadan yaratansın. Ol deyince olduran kudretin sahibisin. Hayal dünyasıyla aklı harekete geçiren, hayalin maddeye yansımasını elle tutulur, gözle görülür hale gelmesini sağlayansın. Ey yarattıklarını eşsiz, benzersiz ve inceliklerle yaratan Allah'ım! Kalplerimizi ve suretimizi nurunun tecellisine ayna kıl. Amin.

İslam alimi Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak olmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten kullardan olabilmemizi nasip eylesin. Amin. Mübarek Cuma gününde yine sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala'ya sonsuz şükürler olsun bu mübarek güne bizi eriştirdiği için. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymeti dinleyenler, elimizdeki eserde buyuruyor ki, başına tatsız bir iş gelse, herhangi bir musibete uğrasan, utanıp sıkılmadan Rabbini kullara, yani yaradanını mahluka şikayet ediyorsun. Sana bahş ve ihsan buyrulan nimetlerden habersiz ve gafil, sana bütün bunları hiçbir karşılık beklemeden verenden yakınıyor, sızlanıyorsun. Bu davranışın isyan değil de nedir? İsyan etmiyorum diyemezsin. Zira muti olsan sana bu ihsanlarda bulunanların şikayetçi olmaz. Rabbine hamd ve sena eyler, şükranlarını arz edersin. Böyle yaparsan ebedi hayat senin, cennet senin, cemal senin, rıdvan senin olur. Cennet ve cemal böyle hareket eden salihlere, abidlere, aşıklara, ariflere, Allah-u Teala'nın dostu olanlara, hak velilerine bahş ve ihsan buyurulacaktır. Aklını başına devşir kardeşim, gaflet uykusundan uyan. Başın teneşire vurduğu gün nasıl olsa uyanacaksın ama iş işten geçmiş olacak. Sana bunca nimetler bahş ve ihsan buyuran Rabbine kıyam, rükû ve secde et. Seni kurtaracak cennetin anahtarı, cehennem kapılarını kilitleyen, o ateşi senden uzak eden tevhidi dilinle ikrar ve kalbinle tasdik eyle. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah iki kanat gibidir. Bu kanatları takınanlar cennete uçarlar. Allah-u Teala'nın dostu Resul-i Zişan'ın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgilisi olurlar. Allah'ın dostu ve peygamberin sevgilisi olmak ne demektir bilir misin? Bunun kıymet ve ehemmiyetini takdir ve idrak edebiliyor musun? Şu halde bugünden tezi yok, Rabbinin emirlerini tutmaya ve nehilerinden kaçınmaya çalış. Rabbini zikru tesbih etmeye alış. Başta anan ve baban olmak üzere dostların, ahbapların, yakınların, konu komşun birer ikişer kabre giriyor ve amelleriyle baş başa kalıyorlar. Bunları görüp bildiğin, akın akın ahirete göçenleri gözlerinle gördüğün halde neden uyanamıyor, neden derlenip toparlanamıyorsun? Bir gün bu nöbet sana da bana da geliverecek. O günü hiç düşünmüyor musun? Kışlık yakacağımı alamadım, evimi onaramadım, sırtıma bir palto uyduramadım diye hayıflanıyorsun da, ebedi hayatınla ilgili hiçbir hazırlıkta bulunmuyorsun. Bu alemden sonra iki alem var. O alemde iki mekan var. Biri nar, biri nur. Üçüncü bir makam ve makar yok. Ya nur makamı olan cennete, ya nar makamı olan cehenneme gideceksin. Her ikisi de buradaki sayu gayretinle elde edilecek. Dünya ahiretin tarlasıdır buyurulmuştur. Burada ne ekersen orada onu biçersin. Evet, dünya ahiretin tarlasıdır. Senin ve benim vücutlarımız bu tarlanın ekinleridir. Azrail aleyhisselamın harbesi orağıdır. Mezarlar Azrail aleyhisselamın biçtiği bu insan ekinlerinin demet olduğu yerdir. Cennet ve cehennem de bu mahsulün ambarlarıdır. Bunu sakın unutma. Cennete, rızaya, cemale, ebedi saadet ve selamete nail olmayı dilersen Allah-u Teala'ya ve Resulüne iman et. Hakka tam ve mutlak bir ihlas ile kulluk ve ibadette bulun. Rabbinin emirlerini tut. Yasakladığı ve sevmediği ne varsa hepsinden el çek.
helalden kazan, helalden harca, çoluk çocuğuna da helalden yedir. Kazancından Allah yoluna sarf et. Çıplakları giydir, ağlayanların gözyaşlarını dindir. Fakirleri doyur, yetimleri kayır. Elin, dilin, belin doğrulukta olsun. Elin kârda ve gönlün yarda bulunsun. Dilinden tevhid eksilmesin, kalbinden sevgi ve muhabbet silinmesin ki cennet ve cemal yolları sana fethü küşad olsun. Yok böyle yapmaz da yalan dolanla ömür geçirir, imansız bir kalp taşır, taş gibi katı bir yürekle bu dünya aleminde şefkatsiz, merhametsiz dolaşır. İbadet ve taat sermayesinden iflas etmiş bir kalıpla huzur-u hakka ulaşırsan, sana haber vereyim ki cehennem ile müjdelenen bahtı karalardan birisin. Çünkü ne ekersen onu biçersin. Vaktiyle bir ağa bütün ömrünü günah ve masiyet bataklıklarında çürüttüğü halde cennet ve mağfiret umduğunu şöyle söylerdi. O ağanın surette köle ve hakikatte sultan olan da bir kölesi vardı. Bir yaz mevsimi başlangıcında bu ağa kölesine tarlalarını göstererek nereye fasulye, nereye domates, nereye buğday vesaire ekeceğini işaret etti. Köle bütün tarlalara arpa ekti. Aradan aylar geçti. Ekin meydana geldi. Ağa hazretleri dolaşırken emir ve tembihi hilafına buğday ve diğer sebzeler yerine baştan sona arpa ekilmiş bulunduğunu görünce kölesine fena halde kızdı. Bağırıp çağırmaya başladı. Sen kim oluyorsun da benim emrimi dinlemiyorsun? Ben sana şuraya şuraya fasulye, buraya domates, öteye buğday ekeceksin dememiş miydim? Hırsını yenemeyerek elindeki kırbaçla kölesini dövmeye hazırlanınca dur ağam vurma dedi. Evet suçumu itiraf ediyorum. Emriniz hilafına bütün tarlaya arpa ektim ama hepsinin arpa çıkacağını hiç düşünmedim. Öyle sandım ki bütün tarlalara arpa ekecek olursam emir ve işaret ettiğiniz yerde fasulye, domates ve buğday da çıkar. Halbuki tahmin ve ümit ettiğim gibi olmadı. Ağa kölesinin bu savunması üzerine kahkahayı bastı. Sen ya sırılsıklam delisin veya ahman birisin. Be adam, hiç arpa ekilen bir tarladan fasulye, domates veya buğday mahsulü alınır mı? Bu yaşa kadar boşuna kafa gezdirmişsin. Bilmiyor musun ki bir tarlaya ne ekersen onu biçersin deyince köle boynunu büktü. Bağışla ağam dedi. Ben bunu sizden öğrendim. Aa, terbiyesizin zoruna bak. Ben sana ne zaman böyle bir şey söyledim veya öğrettim? Evet ağam, sakın kızma. Ben bu işte aynen sizi taklit ettim. Başıma bu iş geldi. Ağası halt etmişsin. Sen şimdiye kadar benden böyle akla sığmaz, mantıksız bir hal zuhur ettiğini gördün mü? Köle, gördüm ağam, gördüm. Siz daima Allah-u Teala'ya karşı isyan ve çeşitli günahlar işlediğiniz halde haktan mağfiret ve cennet umuyorsunuz. Evet, buyurduğunuz doğrudur. İnsan ne ekerse onu biçer. İşte gördünüz, arpa ektim, arpa çıktı. Bir tek sap bile yanılıp fasulye, domates veya buğday olmadı. Şu halde dünyada ahiretin tarlası olduğuna göre burada da ne ekersek orada onu biçeceğimiz muhakkaktır. Eğer benim ektiğim arpa yerine buğday veya diğer sebzeler çıksaydı, siz de bunca masiyetinize rağmen cennet ve rıza bulurdunuz. O ağa kölesinin bu ikaz ve irşadı üzerine gafletten uyandı ve ağlayarak, sen köleliğe layık değilsin. Senin hürriyetini vereyim ki Allah-u Teala da beni bağışlasın dedi ve kölesini azat ederek hak yoluna girdi. Ey aşık-ı sadık! Ey hak ve hakikate

değildir. Ömür dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bak daha dün denilebilecek kadar yakın bir mazide, mahalle arasında akranlarımızla çember çeviriyor, zıp zıp oynuyorduk. Derken okul çağı, imtihan, bayram tatili, yaz tatili, sayılı günler geldi, geçti. Artık saçımıza, sakalımıza aklar düşmeye başladı. Çoğumuz gözlüksüz iki satır yazıyı okuyamıyor, eskisi gibi koşup yürüyemiyoruz. Çalıştık, didindik, sırasında geceyi gündüze kattık. Çoluk çocuk sahibi olmanın zevkini tattık ama ömür defterinin birçok sayfalarını da kapattık. Artık her gecemizi bir Kadir gecesi bilmenin şuuruna varacak bir çağdayız. O halde geri kalan ömrümüzü marifet ve ibadetle geçirmeli, ahiret tedariki görmeliyiz. 3 aylık kara kış için elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar bir hazırlık ve tedarik telaşına düşüyoruz da, ebedi hayatımız için hiçbir tedarikimiz ve hazırlığımız olmayacak mı? Uzun, çok uzun bir yola ve yolculuğa çıkacağız. Yanımızda azık bulunmasın mı? Şuradan İstanbul'a, Ankara'ya gitmeye kalksak, yanımıza çörekti, börekti, köfteydi, ekmeydi bir azık alıyoruz. Uzun ahiret yolculuğuna elimiz boş mu çıkalım? Ömür sermayesi hayasızlık, edepsizlik ve Allah-u Teala'ya isyanlarla telef edilebilecek bir ganimet değildir. Geceler ve gündüzler bir makas gibi bu fani ömür kumaşını biçip doğramaktadır. Ahiret hayatında çırılçıplak kalmak istemiyorsak, o ömür kumaşından kendimize ayıplarımızı örtebilecek bir libas, bir elbise biçmek zorundayız. Yakında, hem de çok yakında tabut denilen o cansız at kapımıza gelip bizi bu fani alemden o baki ve ebedi aleme götürecektir. En sevdiklerimiz ve yakınlarımız bizi amel sandığı olan karanlık kabre yerleştirip savuşup gideceklerdir. Orada amellerimizle baş başa kalacağız. İnsan öyle bir hayat geçirmelidir ki dünyası mamur ve ahireti pür nur olmalıdır. Dünyanın mamur olması Allah-u Teala'ya iman, Resulü Müşteba'ya iman, Allah ve Resulüne muhabbet, yaşanılan ülkede istiklal ve hürriyet, alın teri, ırz, iffet, haya, ibadet, çalışkanlık, helal kazanmak, helal kazancını Allah yolunda harcamakla mümkündür. Dünyaları bu saydığımız şartla mamur olanların elbette bu hayırlı amelleri dolayısıyla ahiretleri de pür nur olur. Yani bu hayırlı ve yararlı ameller kişiye dünyada huzur ve rahat sağladığı gibi ahirette de ebedi saadet ve selamet sağlar. Ve o ebedi hayatı pür nur kılar. Yoksa dünya hayatını tembellikle, şuna buna yük olmakla, arsızlıkla, yüzsüzlükle, hayasızlıkla, nefsinin ve şeytanın esiri olmakla, düşmanla gülünç düşmekle geçiren kafirlerin, günahkarların, cahillerin ve gafillerin dünyaları kendilerine bir zindan ve ahiretleri de azap ve hüsran olur. Öyleyse, ecel şarabını içmeden, bu alemden göçmeden, sayılı nefesler boşuna gelip geçmeden güzel ve hayırlı ameller işlemeli. Geçimleriyle mükellef bulunduğumuz evlet, evlat ve ihalimize temiz ve rahat bir hayat sürdürmeye çalışmalı, ırz ve iffetimizi hassasiyetle korumalı, iç ve dış din ve devlet düşmanlarına karşı uyanık bulunmalı, hürriyet ve istiklalimize tasallut edeceklere fırsat ve imkan bırakmamalı, yavrularımızı vakur, kimseye boyun eğmeyen, bizden sonra ele güne yüz suyu dökmeyen, şerefli, haysiyetli, dinine, milletine, devletine yararlı olacak derecede kabiliyetli birer fert olarak yetiştirmeliyiz. Fani ve çabuk geçici dünya zevk ve lezzetleriyle yetinmeyerek, ebedi hayatın sonsuz nimetlerini fırsat eldeyken burada tatmalı, kalplerimizden aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah'tan gayrı ne varsa hepsini atmalıyız. Bütün bu saydıklarımız hem Müslümanlık hem de insanlık vazifelerimizdir. Unutmayalım ki alemlere rahmet olarak gönderilen Habibi Hedibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç ölmeyecek,

gibi dünya için, hemen yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmamız gerektiğini tebliğ ve beyan buyurmuşlardır. Kıymetli dinleyenler, insanoğlu bu dünya hayatında sefere hazırlanan bir yolcu gibidir. Madem ki faniyiz, madem ki her nefis gibi bizler de önünde sonunda ölümü tadacağız, o halde bu alem bir konak, bir mola yeridir. Böyle bir konakta mola verilince sere serpe yatılmaz. Yolculuğun asıl ondan sonra başlayacak uzun ve meşakkatli bölümü için hazırlık yapılır, tedarik görülür. Bu itibarla insanoğlu da fani dünya hayatında o uzun ve ebedi yolculuk için gerekli bütün hazırlıklarını yapmalıdır. Bu hazırlığın başında iman gelir. Sonra ibadet ve taat, salih ameller, günahlardan ve bütün kötülüklerden kaçınmak, eliyle ve diliyle kimseye zarar vermemek, üzerinde kul hakkı bulundurmamak, karıncadan file kadar bütün mahlukat ilahiye karşı şefkatli ve merhametli davranmak gerekiyor. Bütün bunlar o büyük yolculuk için tedarikli bulunmaktır. Kıldığımız her namazın ömrümüzün son ibadeti olabileceğini, yaptığımız her hayrın bu fani alemde yapabileceğimiz son hayırlı iş olacağını düşünmeli ve her gece yatağımıza girince bunun son uykumuz olmasının muhtemel olduğunu hatırlamak gerekiyor. Zira ölüm ansızın çıka gelir. Azrail aleyhisselam her gün, her an bizleri takip etmektedir. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkıvereceği hiç belli olmaz. Bunun için kula gereken daima ölüme hazırlıklı yolculuk içinde tedarikli bulunmaktır. Kıymeti dinleyenler, gerçek bu olduğuna göre tövbe ve istiğfara devam etmeli. Tevhid ve salatu selamı dilimizden eksik etmemeliyiz. Kulluk makamında daim ibadet ve taatte kaim olmalıyız. Allah-u Teala'nın her biri emirlerine hakkıyla ve layıkıyla uymalı, kulluk görevinin şan ve şerefini nefsimizde duymalıyız. Kulluk görevlerimizin en başında da Rabbimizin nehyettiklerinden bir canavardan kaçarcasına kaçmak ve sakınmak gelir. Zerre kadar bile olsa bütün hayırlara koşmalı, zerre kadar bile olsa bütün şerlerden kaçmalıyız. Hasılı, Azrail aleyhisselam emri ilahiyle geldiği zaman bizi bu hal üzere bulmalıdır. Bu arada hiç ölmeyecekmiş gibi dünya içinde çalışmamız zaruri ve elzemdir. Zira mensubu olmakla övündüğümüz dini mübin İslam ve yine bir ferdi olmakla iftihar ettiğimiz Müslümanın kıyamete kadar dünya üzerinde payidar olabilmesi, bu sayu gayretimiz neticesinde Cenab-ı Hakk'ın tevfikini refik etmesi sayesinde mümkündür. Kısacası elimiz kârda, gönlümüz yârda olmalıdır. Elimiz kârda deyince hiç şüphesiz helal kâr, helal kazancı kastediyoruz. Doğruluk ve sadakatten ayrılan tembel, atıl ve batıl milletler tarih boyunca hürriyet ve istiklallerini muhafaza edememişlerdir. Allah Azimüşşan bizlere akıl, idrak, irfan, isan, sıhhat, kuvvet, baş ve ihsan buyurmuştur. Nasıl ki dedelerimiz sana cennet gibi bir vatanı bırakmışlarsa, bize de cennet vatanı imar etmek düşer. Evet, babalar ekerler ve çocukları meyvelerini yerler. Şu halde babalar iyi şeyler ekerlerse, evlatlarına iyi mahsuller bırakacakları gibi, kötü şeyler ekerlerse, o kötü mahsul de yine evlatlarına intikal eder. Kıymetli dinleyenler, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Ey iman edenler! Allah-u Teala'nın rızasına aykırı şeyler işlemekten sakının ve imanlarında, ahitlerinde, hak dinde niyet, söz ve fiil bakımından her hususta sadıklarla beraber olun." Diğer bir ayet-i kerimede de "Kötülerle olursanız onlara isabet edecek bela ve musibetler size de isabet eder" buyurmaktadır. Hal ve hakikat böyle olunca iman sahiplerine düşen en büyük vazife kötü, asi ve günahkar kişilerden ayrılmak, iyi, salih ve muttaki kişilerle bulunmaktır. Bir hadis-i şerifte yalnız sağ olanların değil, hatta ölülerimizin dahi iyi ve salih kişilerin civarına defnolunması emir ve ferman buyurulmaktadır. Kıymetli dinleyenler, bizden önce gelip geçmiş kavimlerden azgınlıkları ve taşkınlıkları dolayısıyla ilahi bela ve musibetlere uğrayarak mahv ve helak olmalarından elbette ibret almalıyız. Nitekim bizim ve azgınlık ve taşkınlıklarımız yüzünden maruz kaldığımız bela ve musibetler bizden sonra geleceklere ders ve ibret olacaktır. O halde Allah-u Teala'ya karşı isyan ve tuğyana devam ederek ilahi azaba müstahak olmamak ve bizden sonrakiler için kötü birer örnek teşkil etmemek mecburiyetindeyiz. Ey aşık-ı sadıklar, Allahu Sübhanahu ve Teala Hazretleri bir hadis-i kutsisinde şöyle buyurmaktadır: "Ben azimüşan, kulluk ve ibadete layık ve müstahak mabudum. Bu mülkün müstakillen maliki ve mutasarrıfı ancak benim. Başınızda bulunan emirlerinizin kalpleri, kudret ve kuvvetleri ve iradeleri benim kudret elimdedir. Eğer kullarım bana karşı itaatli bulunurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini onlara karşı merhametli kılarım. Eğer bana asi olurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini isyan eden o kavme karşı gaddar ve merhametsiz kılarım. Onun için sizi idare edenlere, size kötü davrananlara, haksızlık ve zulmedenlere sövüp saymayınız. Belki işlediğiniz isyan ve günahlardan ötürü tövbe ve istiğfarda bulununuz ki ben azimüşan onların kalplerini size karşı insaflı ve merhametli kılayım." Programımızın başından beri kişi ister dünyada ister ahirette kazandığının karşılığını veya cezasını bulur. Bunu söylemiştik. Zira Erhamer Rahim'in olan Allahu Zülcelal ve Kemal Hazretleri tek hücreden ibaret bir mahlukunun dahi zarar görmesine razı değildir. Ne var ki kul isyanda ısrar ve sebat ederek Allah-u Teala'ya itaatten çıkarlarsa Allah-u Azimüşşan o asi kulundan intikamını yine kulu eliyle alır. Adetullah böyle cereyan etmiştir ve böyle olacaktır. Hayrın ve şerrin ve her şeyin Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala tarafından olduğuna inanan bir Müslümana bu itikadı benimseyen bir kimse arkasından yetişerek ensesine şiddetli bir tokat atar. Tokatı yiyen geriye dönüp bakınca da "Neye şaşırdın?" der. "Senin inancına göre her şey Allah-u Teala'dan değil mi?" O sünni Müslüman kendisine şöyle cevap verir: "Amenna ve saddakna." Evet, her şey Allah-u Teala'dandır ama hangi zalimi bu işe memur buyurdu diye baktım. Ey aşık-ı sadık, Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri biz nasıl olursak öyle tecelli buyurur. Biz Allah-u Teala'yı zikredersek Allah-u Azimüşşan da bizi zikreder. Bakara suresinin 152. ayet-i cellesinde mealen Rabbimiz "Siz beni taatle anın ki ben de sizi cevapla anayım." Biz Allah-u Teala'nın dinine sarılır, onun kitabında çizdiği hak yoldan ayrılmaz, onun dinine yardım edersek Allah-u Azimüşşan da bize her hayırlı işimizde yardım eder, bizleri mansur ve muzaffer kılar. Muhammed suresi 7: "Eğer siz Allah-u Teala'nın dinine ve Resulüne yardım ederseniz, o da düşmanlarınıza karşı size yardım eder." Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere yaptığımız işlerle şükredersek, onu daima zikreder, rızasını almaya çalışırsak, Allah-u Azimüşşan da bize nimetlerini arttırır. İbrahim suresi 7 mealen "Eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz, herhalde nimetlerimi ziyade kılarım." Bilmem anlatabiliyor muyuz? Evet,
Biz nasıl olursak Allah Celle Celaluhu Hazretleri de öyle tecelli buyurur. Elest bezminde Rabbimize verdiğimiz bir söz, bir ahdimiz vardır. Bela dedik. Ve ondan gayrı kulluk ve ibadete layık ve müstahak hak mabut olmadığını ve olamayacağını kabul ve tasdik ettik. Bu dünya alemine gönderilmemizden maksadın da ancak Rabbimize kulluk ve ibadet etmek olduğunu yakinen biliyoruz. Şu halde bu ahdimize vefa etmemiz ve bu sözümüze sadık kalmamız gerekir ki Allah Azimüşşan da bize ahdini yerine getirsin. Bakara suresi 40 mealen ahdime vefa ve bana iman ve itaat edin ki ben de ahdinize vefa edeyim. Ahdi bozmayın ve benden korkun. Kıymeti dinleyenler, her işin başı Allah korkusudur. Onun için ehlullah Allah-u Teala'dan korkmayandan kork buyurmuştur. Allah-u Teala'dan korkmak ancak ve yalnız ona kulluk ve ibadet etmekle, bize bahş ve ihsan buyurduğu sayısız nimetlere şükretmekle, onu her nefeste zikretmekle olur. Şükür deyip geçmemelidir. Daha önceki programlarımızda uzun uzun anlatmaya çalıştık. Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu malın şükrü yine Allah-u Azimüşşan'ın emri gereğince zekat ve sadaka vermekle, muhtaç olanları doyurmakla, çıplakları giydirmekle olur. Yalnız dille şükretmek Allah-u Teala'yı şükürsüz olarak zikretmektir. Bize ihsan buyurulan vücut ve sıhhatin şükrü ibadettir. İbadetlerin en eftali olan namazdır, oruçtur. Bu vücudu ve bu sıhhati ibadet yolunda kullanmaktır. Nitekim ömrün şükrü de bir lahza kaçırmaksızın sayılı nefesleri ibadet ve taatle geçirmektir. Rabbine karşı suç ve kötülük işlemekten kaçınmaktır. Hicr suresi 99'da mealen Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu sana yakin olan gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Güzelliğin şükrü ırz ve iffetini korumaktır. Gözün şükrü her şeye ibretle bakmaktır. Kulağın şükrü hak kelamı duymaktır. Dilin şükrü lisan-ı zikrullah ile süslemektir. Yalan söylememek ve dedikodu etmemektir. Ağzın şükrü helal yemektir. Kalbin şükrü iman ve muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah ile tezyin etmektir. Ellerin şükrü onları birer marifetle süslemek ve bunu Allah-u Teala'nın yolunda kullanmaktır. Ayakların şükrü Allah-u Teala'nın rızasına uygun ve müsaade buyurduğu yere basmaktır. Zikrin en yücesi, en ulusu ve eftali kelime-i tevhiddir demiştik. Kelime-i tevhid 7 mübarek kelimeden ibarettir. Bu mübarek kelimelerin birçok hikmeti ve sayılamayacak kadar çok nimeti vardır. Bu hikmetlerden birincisi, bu kelime-i mukaddeseyi diliyle söyleyen ve kalbiyle iman eden kimse cehennemden azad olur ve cennete girer. Bilindiği gibi cehennem 7 tabakadır. Her kelime narın bir derekesini söyleyen namına kilitler. Cennetin de anahtarı olduğundan söyleyene cennetin 8 kapıları açar. İkinci hikmeti, bu alemi şuhuda gelen insanoğlu bu alemden sonra 7 müşkille karşılaşır. Bu müşkillerden birisi bu alemden ayrılmaktır ki bu ayrılış ölümle başlar. İnsan bu alemden ya imanla veya Allah-u Teala'ya sığınırız, imansız olarak küfr ile ayrılır. Tevhid edenler ruhlarını iman ile teslim ederler. Üçüncü hikmeti, insanoğlunun bu alemden sonraki üçüncü müşkil kabirdir. Kabir ya zulmetli, karanlık veya nurani, aydınlık olur. Kelime-i tevhidi diliyle söyleyen ve kalbiyle tasdik edenin kabri tevhid nuru ile nurlu olur. Dördüncü hikmeti, dördüncü müşkil kabre girdikten sonra münkereyn denilen sual meleklerinin sorularına doğru cevap vermektir. Tevhid eline bu soruları kolaylıkla cevaplandırmak nasip ve müyesser olur. Beşinci hikmet. Beşinci hikmet mahşer günüdür. O gün birçok yüzler kara ve birçok yüzler ak olacaktır. Tevhid ehlinin yüzleri işte o muhlik günde ak olur. Altıncı hikmet mizan. İyiliklerle kötülüklerin tartılacağı o mizanda tevhid ehlinin hasenat, iyilik kefesi ağır olur. Zira
aşk ile bir tevhid okumanın sevabı 7 kat yerlerden ve 7 kat göklerden ağırdır. 7. Hikmet. Bütün bu vartaları atlatan kulun cennete veya cehenneme mi gideceği meselesidir. Tevhid ehlinin yolu cennet yoludur. Bu 7 mübarek kelime hürmetine Hak Teala tevhid eden kullarını bu 7 müşkilden halas buyurur, kurtarır. Tevhid ehlini şeytan vesvesesinden de korur. Çünkü kelime-i tevhid mana bakımından şeytanı yakan muazzam bir ateştir. Nazargâh-ı ilahi olan kalbe girecek, sızmaya çalışacak sinsi düşmanlara engeldir. Gönüller zikrullah ile bütün kötülüklerden, pisliklerden arınır ve paklanır. Zikrullah ile yüzler aklanır ve zikredene cemali la yezal zahir olur. Allah-u Teala'nın salih kulları Mevla'yı her an, her zaman ve her mekanda zikrederler. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu de salih ve aşık kullarını zikreder. Zikrullah vücutta cennet kokusu ve ruha kuvvettir. Zikrullah gözlerin nuru ve kalplerin sürurudur. Zikrullah kalbi Allah nuruyla nurlandırır, Allah aşkıyla şuurlandırır. Zikrullah şeytan ivasını kalpten uzaklaştırır. Zikrullah her derde deva ve her manevi hastalığa aynı şifadır. Şeytan Mevlasını zikredenden nefret eder ve kaçar, ona yaklaşamaz. Zikri daim olanın kalbi naim olamaz. Zikredenin kalbi bütün kalpler öldüğü gün diridir. Uyanık kalpliler de şeytan vesvesesi olamaz. İster gizli ister aşikar zikrin eftali, huzur ve huşu ile, aşk ve şevk ile inanarak, iman getirerek La ilahe illallah demektir. Ve bu manevi nimetten yemektir. Hadis-i şerifte zikre devam edenler Allah-u Teala'nın o metin kalesine sığınmış, bütün korkulardan emin olmuş ve iki alemde de her türlü bela ve musibetlerden kurtulmuş olurlar. Zira bir hadis-i kutsi'de de Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala'dan naklederek buyuruyor. La ilahe illallah kelime-i münciyesi benim metin kalemdir. Her kim o kaleme sığınırsa dünya ve ahiret azaplarından emin olur. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde kelime-i şehadet ile çene kapayıp Mevla Teala Hazretleri'nin huzuruna varabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Er-Rakib Celle Celalu Celle Celalu, bütün varlıklar üzerine gözcü olan. Sen Er-Rakibsin, her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın. Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. Her varlığı, her işi, her an koruyup gözetensin. En küçük varlığın oluşumu dahi senin gözetimin altındadır. Sen kusurları gören, telafi ettiren, tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin. Şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin. İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin. Ey her varlığı, her işi, her an gözeten Allah'ım! Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut, şerle imtihan etme, musibetlerden koru.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep? Nasıl geçerdi günün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Es-Semi'u Celle Celalu Celle Celalu. Her şeyi işiten. Sen Es-Semi'sin. Her şeyi, her durumda, her bakımdan işiten ve duyansın. Sözlerin açığını da gizlisini de bilensin. İşitmesi sınırsız, vasıtasız olansın. Semi' isminin tecellisiyle yüreklerdeki sözleri, dillerdeki duaları işiten ve bilensin. Kainatın her noktasından her şeyi açık olarak duyansın. Senin isminin tecellisiyle tüm varlıklara işitme duyusunu bahşedensin. Akıl ve şuur sahibi olan insana konuşma yeteneği verensin. Müminlere namazın her rekatında rükudan doğrulurken Semiallahu limen hamide dedirtensin. Ey açık ya da gizli her şeyi işiten Allah'ım, dilek ve niyazlarımızı kabul eyle. Bizi hakikatin sesine kulak verenlerden kıl. Amin.

0: Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder, üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı. Yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek. Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

El-Vehhab Celle Celalu, Celle Celalu, çok fazla ihsan eden, sen El-Vehhab'sın, karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden, lütfu sonsuz olansın, çeşit çeşit nimetler bağışlayan, çok bahşedensin. Vehhab isminle sen, yarattıklarına karşılık beklemeden veren, rahmeti tüm varlıkları kuşatansın. Senden başka kimse Vehhab olamaz. Sen Kerim, Rahman, Rahim ve Rezzaksın. Sen hiçbir emeği olmadan kullarına maddi ve manevi pek çok ikramda bulunan, karşılıksız olarak lütfedensin. Muhtaca mal, hastaya şifa, cahile bilgi, bunalana kurtuluş verensin. Cömertlik ve lütufkarlık ancak sana mahsustur. Kullarına her şeyi bağışlayan sen, her şeyin sahibi yine sensin. Hayatımız boyunca rızk veren, nimet ve ihsanı sürekli ve bol olansın. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Bizi doğru yola ilet ve Vehhab isminle bize rahmetini bahşet. Amin.

Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.''

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Ben Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: El-Latifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Muqit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celil ya Allah.
0: Celil ve

0: Lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan.

0: bütün işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüt hüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: El-Vasi Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, lütfu bol olan, sen El-Vasi'sin, ilmi, rahmeti, kudreti ve affı bol olansın. Sınırsız ve sayısız nimetin sahibi, rızkı bütün yaratılmışlara yayılansın. Varlıkları yaratan, onları yarattığı gibi bırakmayan, koruyup gözetensin. İnsanı doğuştan itibaren bir düzen ve aşamayla büyüten, yetişkinliğe ulaştıransın. Senin El-Vasi ismini zikreden, hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Sen, dara düşen kullarının gönlüne ferahlık verensin. Kullarına infak edin, ben artırayım diyensin. Nimetlere emanet gözüyle bakılmasını öğütleyensin. Ey rahmetiyle her şeyi kuşatan Rabbimiz! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin sağlığın bozulmasından sana sığınırız. Bizi senin yolunda harcayanlardan eyle. Amin.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: insan fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Nidadan gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm, hoş geldiniz kardeşlerim. Böyle bazen arada yaşadığımız şu kısa hayatta karşılaştığımız problemler, imtihanlar ve bizi üzen onca şeyi aklımıza getiriyoruz. Bazen yeniliyoruz düşüncelerimize, bazen suratımız asılıyor. Bazen kimseye belli etmemeye çalışsak da yüreğimizin bir yerlerinde bir yangın oluyor ya. Bunlara zerre kadar da olsa bir merhem olabilmek adına arada size özel programlar hazırlayacağım.

kederler, hastalıklar vesaire bir musibettir. Ve genel olarak hemen aklımıza gelen ölüm, hastalık, açlık, yoksulluk da bir musibettir. Zaten bütün bunları Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere apaçık anlatmıştır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "Andolsun biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri." Evet, bütün musibetler Rabbimizin ilmi ezelisinde mevcut veya o levh-i mahfuz denilen yerde yazılmış bir takdir. Nasıl olsa yazılmış, ben kaderimi yaşıyorum, yanlış bir inanç, yanlış bir cümle. Ben elimden geleni yapıyorum, zaten benim ne yapacağımı bilen Rabbim var Celle Celaluhu ve ona göre bir yazgı meydanda. Bakın ne buyruluyor: "Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır." Ayette buyurulduğu gibi dinlerken bize ne kadar akıl almaz geliyor. Çünkü biz yaratılmış olduğumuz için birçok şeyi anlayamayacağız. Üzerimizdeki kodlar, yaratılış imzası bir yere kadar gidecek. İşte anlayamadığımız, işin arkasında farklı şeylerin olduğunu kesinlikle bildiğimiz mevzular. Buna hikmet diyoruz. İşte bela ve musibetlerin ardında da kardeşlerim bir hikmet var. Bizim lehimize olan getiriler var. Bir alim diyor ki, "Musibetler Allah'ın okudur. Hedefi ise insandır. Ey insan, sen nereye kaçacaksın?" Evet kardeşlerim, nasıl ki bir silahtan atılan mermi çok hızlı bir şekilde hedefe doğru gidiyorsa, bela ve musibetler de biz insanlara öyle hızlı geliyor, hiç beklemediğimiz bir zamanda ve bize şiddetle uyarıyor. Ama bildiğimiz başka bir şey daha var ki, şu imtihan dünyasında sadece biz bela ve musibetlerle karşı karşıya değiliz. Yeryüzünde yaşayan hiçbir insan bundan kurtulamamış. Yani insanın yaratıldığından beri bu hal devam ediyor. Bu değişmez, ezeli bir kanun. Peygamber de olsa, hiç kimsenin tanımadığı bir adada yaşayan bir kişi de olsa, bu dünya bir imtihan yurdu. Ve insanlar birbirleriyle farklı olsa da mutlaka imtihanlara tabi tutuluyor. Bu konunun en güzel özetini ne güzel anlatmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki, "Dünya darül meşakkattır. Dünya meşakkat yurdudur." Yani burada rahat yok ey ümmetim. Burada gerçek huzur, gerçek saadet yok, bilin. Değerli kardeşlerim, işte başımıza gelenlere sabrettiğimizde bize ne gibi faydalarının olacağını, işin ardında nelerin olacağını söylemiştik ya, onlardan bir misal vermek istiyorum. Hepimiz için sevineceğimiz bir durum bu, siz de biliyorsunuz. Tekrar edelim, bazen bazı şeyler üst üste gelir biliyorsunuz. Ağır belalar, o musibetler bir dolu gibi takır takır takır takır üzerimize dökülür. Bu duruma sabrettiğinizde, isyan etmediğinizde, vardır Rabbimin bir bildiği dediğinizde, tabii elinizden geleni yaparak, aslında bir ibadet yapmış oluyorsunuz. Yanlış duymadınız. Kardeşlerim, Rabbimizin Celle Celaluhu bize emrettiği ibadetler var değil mi? Onların bir kısmı para gerektiren işler. Senin maddi durumun yerinde değilse zekat vermen farz olmuyor değil mi? Bazı emrettiği ibadetler bedeni ibadetler oluyor. Mesela namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi. Bunlar için paraya gerek yok. Bu senin bedeni ibadetlerin. Sağlığın varsa, yeterliyse zaten mükellef oluyorsun. Mesela hac gibi hem paran olacak, yani imkanın olacak, hem de bedenle yapabileceğin ibadetler var. Alimlerimiz diyor ki, nasıl böyle ibadetler varsa senin o yaşadığın imtihanlara karşı gösterdiğin sabır var ya, evet,

0: onlara tahammül ediyorsun, isyan etmiyorsun ya, evet, işte onlar da bir ibadettir. Onların da ecrini alacaksın. Elhamdülillah. Tabii sabretmeyi de iyi bilmek lazım. Biraz da onu araştıralım mı sizinle beraber? Sabır, bir insanın başına gelen o imtihanlara, artık neyse, isyan etmeden, üzüntüsünü içinde yaşayarak, mümkünse diğer insanlara da bunu anlatmadan, şikayet etmeden, dillendirmeden, bu niye benim başıma geldi demeden dayanması, sabretmesi. İşte bu durumu muhafaza eder ve Allah'ın izniyle isyan etmeden ölürsek, geçmişimizde yaşadığımız o sabrettiğimiz birçok şeyin ecrini Allah'ın izniyle alacağız. Ne demişler? Sabreden bir kul mutlaka müjde alır. Sabır acıdır, evet. Nefse ağır gelir, evet. Ama bir şifalı ilaç kadar faydalıdır. Sadece bu dünyada görmüyoruz onu. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bir uyarısı var. Asıl sabır, musibetin ilk anında olanıdır. Bu gerçekten oldukça zor bir durum kardeşlerim, değil mi? Ama ne kadar önemli, birçok eserde bunu görüyoruz. Bu dünyada kavrayamayacağımız mükafatlar için sabrı ilk başta göstermemiz gerekiyor. Evet, o yaşadığımız üzüntüler, moral bozukluğu veya bugünün tabiriyle diyelim şok, bunlar devam etse de, içinden çıkılamaz bir halde gibi hissetsek de sabretmeliyiz. Zaten belli bir zamandan sonra insanın başına ne gelirse gelsin, aynı acı, o hissiyatı devam etmiyor, azalıyor. Örneğin bir vefat haberi aldı, bir gün, iki gün, üç gün, beş gün o acı tüm benliğini kaplıyor ama daha sonra hafifliyor. Ki olması gereken de bu. İşte hangi bela geldiyse üzerimize, isyan etmemeyi, şikayet etmemeyi ve sabırla bunun Allahu Teala'dan geldiğini bilerek ilk karşılaştığımızda gösterdiğimiz bu duruş bize çok büyük ecirler getirecek. Peki neden bu kadar bela ve musibet var? Allahu Teala'nın biz kullarını sevmediği için değil, imtihan olduğu için. İnsan belaya tahammül ettiği sürece vicdanına huzur ve kalbine sakinlik gelir. Allah'ın huzurunda en makbul ameller dünyada en güç olanları. Örneğin şehadet, değil mi? Allah uğrunda şehit olmak. Ne kadar zor, fakat amellerin en efdali. Zaten hadis-i şerifte var, amellerin en efdali, yani değerli olanı, zor olanıdır. İbrahim bin Ethem buyurdu ki, öbür dünyada terazide en ağır amel burada, yani dünyada bedene en zor gelenidir. Öbür dünyada terazide en ağır amel, en faydalı yani bizim için olan, burada sana en zor geleni. Buradan bir yol çizebiliriz. Bize şu an neler zor geliyor mesela? O zor gelenleri devam ettirmenin önemine bir kez daha düşünmüş olduk. Tabii burada ilahi yardımlar da geliyor. Örneğin Allah sabredenlerle beraberdir. Bu ayet sabrın ne kadar önemli olduğunu bize anlatıyor. Bir musibet varsa ne kadar o an bize büyük ve kurtulmamız imkansız gibi gelirse gelsin, madem ki Rabbim benimle beraber ve bu imtihanı bana sunan O, vardır bunda bir hikmet, elimden geleni yaparım, mücadeleme ederim ama sonrasına kalbim rahattır. Çünkü bunun nereden geldiğini bilirim. Bir Müslümana yakışan en güzel şey. Yani şikayet etmemeye çalışacağız. Eserlerde görüyoruz ki şikayetin en tehlikeli yönü Allahu Teala'yı halka şikayet etmek halidir diyor. Allah Allah. Bu nasıl olur? Derdini insanlara ikide bir anlatırsan, bu niye benim başıma geldi? Ben ne yaptım ki? Benim ne suçum vardı ki? Bu tür cümleler şikayete sebep olabilmekte. Allah korusun. O yüzden derdimizi, kederimizi, ayette de buyurulduğu üzere, sadece Allah'a arz etmeli, O'na sığınmalı, yardımı kendisinden ummalıyız. Peki, üzerimde bir hastalık var veya çözmem gereken bir problem var değil mi? Hiçbir şey yapmadan oturacak mıyım? Kimseyle konuşmayacak mıyım? Hayır, şikayet etmedikten sonra, örneğin bir borcum var. Bu borcumu ödemek için nasıl bir yol çizmem gerekiyor? Bunu biriyle konuşacağım. Veya ailemde bir sorun var, evladımla ilgili sorun var, işimle ilgili bir sorun var. Bunu çözmek için elbette istişare edeceğim. Ama kendi yaşadığı durumu anlatmak değil de şikayet ederse kişi, kimi suçlamış oluyor? Başımıza gelen imtihanlar Allahu Teala'nın izniyle gelmiyor mu? Evet. O zaman bu imtihanı sana yollamış olanı şikayet etmiş oluyorsun. En büyük tehlike de buradan geliyor denmiş. Ki bazen de başımıza gelen bize büyük dersler verebiliyor. Bunun çok örneği var. Belki hayatınızda sizin de başınıza gelmiştir. İlk başta karşılaştığımız bizi üzen o olay, o an anlayamadığımız için bizi mahvediyor. Nasıl moralimiz bozuluyor. Ama o olaydan sonra birkaç zaman geçiyor. Allah Allah, o zaman bayağı üzülmüştüm, başıma şu geldi, şöyle oldu diye, ama Allah'a şükür o başıma gelmiş ki şimdi şunu daha iyi anlıyorum veya öyle bir beladan, yani daha büyük bir beladan kurtulmuşum. Bunun çokça örneği vardır. Çünkü biz bizim için ne hayır ne şer bilmiyoruz. Ayette buyurulduğu gibi insan bazen şerri, yani kötülüğü, tıpkı hayrı istercesine ister. Pek acelecidir bu insan. Öyle değil miyiz? Çok acele ediyoruz. Bir şeyin sonucunu hemen peşin olarak almak istiyoruz. Ve bir insan ben kendime bir kötülük yapmak istiyorum der mi? Bunu vicdanen söyler mi? Hayır. Ama bilmediği için mesela o insanla evlenmek istiyor. Çok sevdim onu. Peki hayırlısını istedin mi? İstişare yaptın mı? Karşıdaki kişiyi araştırdın mı? Etrafındaki insanlarla konuştun mu? Ailesini bir araştırdın mı? Mesela fikir aldın mı? Hayır, ben onu çok seviyorum, evlenmek istiyorum. Evleniyor o insan. Etrafındakilerin hayır ne olur yapma demesine rağmen ve maalesef bir cinayet haberinde ismi geçiyor. Ne hayır ne şer bilmiyoruz. Bir arabam olsa, bir arabam olsa, şunun arabası var, komşumun arabası var. İşe gidip gelirken hep işte dolmuşla veya işte bisikletle gidip geliyorum. Bir arabam olsun, başka bir şey istemiyorum. Hayatta tek istediğim araba. Hayırlısını istemediyse veya aşırı derecede bir çocuğun bir balonu istemesindeki ısrarı gibi, ya bunda ne var ne yok demeden sadece istekle bu yapıldı diyelim. Arabayı alıyor kişi, aradan bir iki gün geçiyor, bir trafik kazası. Bazen bilmiyoruz işte. O yüzden yine isteyelim. Hayatta bir şey istemeyecek miyiz? İsteyeceğiz. Lakin eksiye artıya bakacağız, tartacağız. Elden geleni yaptıktan sonra da hayırlı olacaksa Rabbim diyeceğiz. Birçok kardeşimizin de böyle durumları var. Mesela yazanlar oluyor. İbrahim abi, şu kadar yıldır evliyiz, işte çocuğumuz olmadı vesaire diye. Ben de o kardeşlerime diyorum ki, belki Allahu Teala aynen bu konuştuğumuz konuda olduğu gibi size şu anda rahmet ediyor. Şu anda insanları öldürmek için, yuvaları yıkmak için çalışanlar olduğu kadar yalancı, düzenbaz, insanların sokakta gördüğünde yolunu çevirdiği ahlaksız bir evladınız olacağına hiç olmaması daha iyi değil midir? Aynen o evlilikte olduğu gibi. Ben çok seviyorum, evleneceğim dedi ki örnekte. Ben çocuk istiyorum. Abi, abla, duanı et. Ya Rabbi, eğer hayırlı bir evlat olacaksa, bunu doğurduğuma keşke taş doğuraydım denilen bir çocuk olacaksa olmasın, hayırlı olacaksa olsun, senin yolunda gidecek. Yarın ben öldüğüm zaman, kabre girdiğim zaman, o üç tane açık olan kapı kalıyor ya, kendi amelim artık olmadığına göre, ya hayırlı bir ilim bırakmam lazım, ya insanların istifade edebileceği bir hayırda bulunmam lazım, su kuyuları açmam lazım vesaire. Diğer kapı neydi? hayırlı bir evlat. Ya Rabbi, ben kabre girdiğimde bana onun yaptığı hayırların ulaşabileceği bir evlat nasip edeceksen ne olur et. Hayırlı bir evlat nasip et. Duamız bu olmalı. Elden geleni yapacaksın. Elbette tıp ne diyorsa her şeyi deneyeceksin. Ama olmuyorsa da bu moral bozukluğuna da lüzum yok. Hayır ya da şerri biz bilmediğimiz için bu ısrarımız, aceleci tavrımız bizi hüsrana götürebilir. Allah korusun. Kardeşlerim, şunu unutuyoruz. Cenab-ı Allah bu kainatı bir anda yaratabilirdi, değil mi? Haşa, yorulmuyordu. Bunca düzen, bunca itizam bir anda da, anın anında da yaratılabilirdi. Ama 6 günde, 6 devrede yaratıldı. Bunun hikmetleri var. Yağmurun yağması için buluta ihtiyaç var mıydı? Hayır. Hatta yağmura ihtiyaç var mıydı? Hayır. Ama bir denge var. Sebepler alemi. Buradan alacağımız ders var. Rabbimiz Celle Celaluhu 6 devrede yarattığını buyuruyor şu evreni. Kardeşim, kainatın meyvesiyiz biz insanlar olarak. Hayvanlar ve bütün bu bitkilerde, her şeyde bu kanun var. Ne demek istiyorum? Bir anda olmuyor her şey. Hemen bir çekirdeği, böyle bir tohumu ekiyorsun, ertesi gün ağaç olmuyor. Sulayacaksın, temizleyeceksin, bir sürü şey yapman lazım. Ve seneler sonra vücuda geliyor. Bizim de bundan ders almamız lazım. Her şey bir anda olmuyor, her istediğimiz olmuyor. Acele etmemek lazım. Bir şeyleri yaptıktan sonra elden geleni beklemek lazım. Eyüp aleyhisselamı aklımıza getirebiliriz, değil mi? Ne kadar sabretti mesela. Hatta Seyyidül Sabr dendi kendisine. Sabredenlerin seyyidi. Peygamberlerden sonra evliyalar ve derecesine göre müminler, bunlara maruz kalıyoruz. Bu imtihan yurdunda kimler o dayanılmaz işkencelere katlandılar, değil mi? Ortadan ikiye ayrılanlar mı istersiniz? Yusuf aleyhisselamın kardeşleri tarafından kuyuya atılması, senelerce zindanda kalması bir iftira yüzünden mi dersiniz? İbrahim aleyhisselamın oğluyla imtihanı, Musa aleyhisselamın kavmiyle neler çektiği, Nuh aleyhisselamın 950 yıl ne olur oğlum, yapma oğlum, gel inananlardan ol oğlum demesine rağmen onu reddetmesi. Yaşanan ayrılıklar kardeşlerim, neler var neler. Bizim de onlar gibi olmasa da, etrafta dillendirmesek de, kendi içimizde yaşadıklarımızı bir biz biliyoruz, şahit olanlar varsa etrafımızda onlar biliyorlar, ama bizim bile unuttuğumuz, aklımıza gelmeyenleri bile unutmayan Rabbimiz var Celle Celaluhu. Gerçekten öyle değil mi? Bazen biz bile unutuyoruz. O yüzden dualardan birinde ne deniyor? Ya Rabbi, ben bile beni unuttuğumda ne olur sen beni unutma. Ne güzel bir dua. Böyle kardeşlerim, Yunus aleyhisselamı hatırlayın. O da imtihanlar içerisindeyken bir balığın karnında o karanlıkta kalmadı mı? Burada bizim için de bir ders var. Ayette buyruluyor ki, Yunus aleyhisselam kıssasının anlatıldığı ayette, eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Allah'ı zikretmenin ne denli önemli olduğunu biliyoruz kardeşlerim. Masiyetten sabır, neydi o? Günah işlememe konusunda nefsiyle ve onu kandıran şeytanla yapılan o savaşta sabretmek. Yani örneğin ne kadar güzel olsa da, ne kadar yakışıklı olsa da kendini belli etmemeye çalışmak. Nefs bir şey istiyor, kendini teşhir et, ön plana çık, günah işle, şunu kabul et, bunu davet et mesela, Allah korusun. Buna karşı sabretmenin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ki tekrar Yusuf aleyhisselam aklımıza geliyor, değil mi? Bu da sabrın bir başka çeşidi kardeşlerim. Taat üstünde sabır. Yani şu yaptığımız ibadetler, onlara devam edebilmek. Ne kadar yorgun, ne kadar vakit darlığı olsa da bunları devam etmeye çalışmak. Hatta biliyoruz ki savaşlarda dahi namazlar bırakılmamış, değil mi? Hatta savaşa giderken oruç tutarak gidiyorlar. Gayri ihtiyari bir durum hasıl olduğunda, çünkü hangi saatte savaş olacak, karşınıza kim çıkacak bilmiyorsunuz. O duruma kadar mesela oruçlarını tutmuşlar. Bir süre öncesinde mesela bozmuşlar. Örneğin sabah namazı. Birçok eserde görüyoruz ki en değerli namaz tam uykunun ağır bastığı bir zaman. Değil mi? Ama ona katlanmak, ona sabretmek. Ahirette Allah'ın izniyle erişilecek şeyleri düşünüp ona o gözle bakabilmek. Örneğin cemaatle namaza devam edebilmek. Evinden çıkacaksın, işte üstünü giydin, evinden çıktın. Gidip gelmesi 15-20 dakikadan şu kadar ve ama bunun karşılığını bileceğiz. O yüzden işin ardındakine odaklanmaya çalışacağız. Bazı musibetler de vardır kardeşlerim. Allah'ın bir ikazı olarak gelir. İhtardır. Yani mesela tam raydan çıkacaksınız, Allah korusun. Birçok hatalar yaptınız veya yapmak üzeresiniz. Bir imtihan geliverir. Anlarsınız ki yaptığınız yanlıştı ve bu ihtar, bu azar, bu uyarı gelmeseydi çok büyük bir günah işleyecektiniz. Yanlış bir karar verecektiniz. İşte buna da ihtar-ı Rabbani deniyor. Allah'ın bir ihtarı var, bir uyarısı var. Hemen o hatandan dön, tevbe et uyarısı. Çünkü bazıları da bunu dinlemiyor, o uyarıyı önemsemiyor ve o şekilde günahı işleyerek bu dünyadan ayrılıyor, Allah korusun. Çok güzel bir örnek var. Ermiş bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor? Yani meyveleri tam olmuş, dökülmek üzere olan bir ağacı silkelediğiniz zaman meyveleri nasıl düşüyor? İşte sıtmanın titremesinden günahlarda öyle dökülüyor buyurulmuş. O sıtma hastalığında, ateşli hastalıkta nasıl terler dökülüyor, değil mi? Nasıl bir halsizlik oluyor? Aynen o meyveler düştüğü gibi günahlarında dökülüyor. İnşallah bizim de şu yaşadıklarımıza karşı sabrettiğimiz onca imtihan bizim günah meyvelerimizi, o çürümüş olan meyveleri döker, onlardan kurtuluruz. Yani başıma bir şey geldiği zaman sadece kuru bir imtihan değil bu, kendi günahlarımın ve hatalarımın da bir neticesi olabilir. Bu benim için bir tevbe veya istiğfar fırsatı mıdır diye de düşünmek lazım. Ama bunu ileriye götürüp de bir kardeşimizin başına bir şey geldi, acaba hangi günahı işledi de bu başına geldi deyip de suizanda bulunmamalıyız. Çünkü peygamberlerin de imtihanları vardı. Haşa, günahkar oldukları için mi? Biz bu konuda yorum yapmayacağız. Kendimize bakacağız. Dikkat etmemiz gereken kendi hatalarımız, günahlarımız ve başa gelen musibetlere karşı isyan etmemek olacak. Allah-u Teala hem şahsi dertlerimizi hem ümmet olarak çekilen o dertlerimizi hayırla neticelendirsin. Rabbimiz Celle Celaluhu isyan etmeden, bunların hikmetini ve geldiği yeri unutmadan sabredebilmeyi nasip eylesin. Dünyada da, ahirette de afiyet buyursun. Hakkımızda hayır olanı buyursun. Ve bizim hakkımızda ne hayırsa onu kalbimize de hissettirsin, o yönde kararlar almayı nasip eylesin. Amin. Kardeşlerim, geldik bir programımızın daha sonuna. Biraz dertleşmeye çalıştık. Zaten konuşulan mevzuların hepsini biliyorsunuz. Yeni şeyler değil ama hatırladık hep beraber. Tekrarda fayda var derler. Şu kısa ve imtihanı bol hayat yolculuğunda, kalan yolunuzda hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Sürçülisan ettik. Affola. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz.
0: tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Nidadan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Eş-Şehid Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her zaman, her yerde hazır ve nazır olan. Sen Eş-Şehidsin. Her şeye şahit olan sen. Eşsiz ve benzersizsin. Senin ilminden hiçbir şey gizlenemez. Açıkta olanı da, gizli olanı da bilirsin. Görülmeyenleri gören, işitilmeyenleri işitensin. Eş-Şehid isminle sırları bilen, rahmetinle nimetlerin senden geldiğini bildirensin. Senin Şehid isminin en büyük tecellisi insandır. Sen kullarının yaptığını gören, her hallerine şahit olansın. Kainattaki her şey senin varlığına şahittir. Ey Şehid ismiyle her şeye şahit olan Allah'ım, senin bir ve tek olduğuna şahitlik ederiz. Kalbimizi senden özge her şeye kapat. Bize kendi yolunda şehit düşmeyi ve peygamberinin şehrinde vefat etmeyi nasip eyle.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir önce olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm.

El Hakim Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakim'sin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazandır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu an şöyle demiştir: İbadetin tadını dört şeyde buldum. Bu dört şey şunlardır: Allah'ın farzlarını yerine getirmek, Allah'ın yasaklarından uzak durmak, Allah'ın sevabını umarak doğru ve iyi olanı emretmek, Allah'ın gazabından korkarak kötü ve yanlış olandan alıkoymak.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.